ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susunlar, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık

Hicr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin.
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: Zerhum yakulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesawfa ya'lemun.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.
1: وما

0: bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: ولو فتحنا

0: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi. Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: ولو فتحنا

onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's sem'a fe etbe'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.
1: وَاِمْ

0: her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
0: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ
0: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ
0: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.
0: اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَا اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
1: Ancak İblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
0: قَالَ يَا İblis مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
1: Allah, ey İblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
0: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ.
1: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
0: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا.

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ
0: İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.
1: Aa.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ
0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadî ennî enel gafûrur rahîm.
0: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: Ve enne azâbî huvel azâbul elîm.
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ اَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى اَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.
1: قَالَ

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.

0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
1: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
0: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
1: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.

0: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ.
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ.
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْز۪ينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَع۪ينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

0: un.
1: Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.
0: يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahu vahid. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama enne Allah ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. İnnehu la yuhibbul mustekbirin.
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

0: O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
1: وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ

Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: فَأَصَابَ

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da şunu bil ki Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz. O da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

okuyan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Anılara sarıp içtim.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

0: 5 yaş altına internet düzenlemesine destek verdi.
1: Dijital dünyanın kaotik atmosferi çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışan yapılar ve kişilerle dolu. Sanal dünyanın görünen ve görünmeyen tehditlerinin ne kadar yıkıcı hale geldiğini biliyoruz. Siber birimlerimiz sanal devriyeleriyle dijital suçlarla mücadeleye devam ediyor. Yaş doğrulama sistemiyle internet artık 15 yaş altı çocuklarımız için daha güvenli hale gelecek.
2: Değerli izleyenler, Çin ziyaretini öven ABD Başkanı Donald Trump kendisine tam not verdi. Xi Jinping'le görüşmesini harika bir başarı şeklinde nitelendirdi. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini açıkladı. İran konusunda ise Çin'le aynı görüşte olduklarını belirtti.
3: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e Çin ziyaretini değerlendirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesini harika bir başarı şeklinde nitelendirdi.
4: Çok iyi anlaşmalar ve ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Muazzam bir başarıydı. Bence bu gerçekten tarihi bir andı.
3: Tayvan'ı Amerikan ve Çin endüstrisini çalmakla suçlayan Trump olası bir savaşta Tayvan'ı desteklememe sinyali verdi.
4: Oranlara baktığımızda Çin çok güçlü, büyük bir ülke. Tayvan çok küçük bir ada. Birilerinin bağımsız olmasını istemiyorum ve sonra biliyorsunuz bizim 9500 mil yol gidip bir savaşta çarpışmamız bekleniyor. Ben bunu istemiyorum.
3: Trump İran konusunda da Çin'le ortak anlayışa sahip olduklarını söyledi. Xi Jinping'in İran'daki savaşın bitmesini istediğini anlattı.
4: Xi İran'la çatışmanın sona ermesini istiyor. Bize yardım etmek de istiyor. Ancak yardıma ihtiyacımız yok. Çünkü biri sana yardım ettiğinde mutlaka bir şey ister. Yardım süreci böyle ilerliyor.
3: Trump İran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini savundu.
4: Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi. Ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Çözüm askeri veya diplomatik olabilir. Bu İran'ın tutumuna bağlı.
3: ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabındansa DAEŞ açıklaması yaptı. Terör örgütünün iki numaralı ismi Ebu Bilal el-Mikyuni'nin Nijerya'da öldürüldüğünü duyurdu.
2: Değerli izleyenler, ABD İsrail ile İran hattında savaş devam edecek mi? Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Trump ise sosyal medyada fırtına öncesi sessizlik paylaşımı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes sürerken Trump da bir yandan sosyal medyada İran mesajları vermeye devam ediyor. Son paylaşımında ABD Başkanı yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı paylaştı. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. New York Times gazetesi ABD Başkanı'nın üst düzey danışmanlarının savaş planları hazırladığını yazdı. Ancak Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedef olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. ABD'li yetkililer seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti. Yetkililere göre bir diğer seçenek ise yer altına gömülü nükleer materyalleri hedef almak amacıyla özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi. Uzman kara birlikleri olarak bu güçlerin İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine hedef alan bir operasyonda kullanabileceği aktarılıyor. Askeri yetkililer bu seçeneğin yüksek can kaybı riski taşıdığını da belirtti. Tahran yönetimi olası bir saldırıya hazırlıklı olduğu mesajını veriyor. Lübnan ve İsrail arasında 16 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Ateşkesin uzatılmasına rağmen İsrail bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı.
3: İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. Ateşkesin uzatıldığı haberini ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tommy Pigott duyurdu. Sözcü, İsrail ile Lübnan hükümeti arasında gerçekleşen 3. tur görüşmelerinde verimli geçtiğini belirtti. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak ifadesini kullandı. Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti. İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin uzatılmasına rağmen İsrail bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Ülkenin güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlenen saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu 6 kişi öldü. 22 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları ve işgal girişiminin ardından ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda.
2: Değerli izleyenler, eli kanlı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi yine hedef almaya devam ediyor. Küresel Sumut filosu Gazze yolculuğuna devam ederken karadan Refah'a ulaşmak isteyen aktivistler Libya'da 5,5 saat bekletildi. Siyonistler Batı Şeria'da da Filistinlilere zulmetmeyi sürdürüyor. Namaz sırasında cemaati gözaltına almak istediler.
3: Yanan binalar, enkazda yaralı arayanlar, Gazze'de İsrail soykırımı devam ediyor. Ateşkese rağmen ihlallere yenileri eklendi. Bebek katili İsrail ordusu kentin kuzeyinde bir eve hava saldırısı düzenledi. 8 kişi şehit oldu. İsrail Savunma Bakanı Katz, Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerinden İzzettin El Haddad'ın hedef alındığını duyurdu. Füzelerin düştüğü binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Gazze'liler ise enkazda mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Cenazeler battaniyelere sarıldı, morga kaldırıldı. Şehitler kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Küresel Sumut filosu denizden, küresel Sumut konvoyu ise karadan Gazze'ye ilerleyişini sürdürdü. Libya'nın batısında bulunan Zliten kentinde konvoy bekletildi. Pasaport işlemlerinin ardından aktivistleri taşıyan otobüsler Gazze'ye doğru yola devam etti. Terörist İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye namaz kılınırken baskın düzenledi. Filistinlileri gözaltına almaya çalıştı. Cemaatin o anlarda namaza devam etmesi dikkat çekti. New York Times'ın Pulitzer ödüllü muhabiri Nicholas Kristof, 14 Filistinlinin tanıklığına başvurmuş İsrail cezaevlerindeki cinsel işkence dehşetini kaleme almıştı. Bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu bu durumdan rahatsız oldu. New York Times'a dava açacaklarını duyurdu. Amerika'daki Siyonistler de New York Times binasının önünde gösteri düzenledi.
2: Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği Bir Gençlik Şöleni programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz dedi.
5: Huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek.
6: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu adımların gençlerin geleceği ve huzuru için atıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği Bir Gençlik Şöleni programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
5: Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
6: Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin mazlumların umut bağladığı, zalimlerin ise karşısında durmaya cesaret edemediği bir ülke olduğunu vurguladı. Ülkenin hakkın, adaletin ve huzurun merkezi olarak gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.
5: Mazlumların gölgesinden medet umdu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz.
6: Cumhurbaşkanı Gençlik Şöleni kapsamında Turka Kocaeli Stadyumu'nda bir konuşma daha yaptı. Gençlerin güçlü olması halinde milletin ve devletin de güçlü olacağını, hayalleri gençlerin gerçeğe dönüştüreceğini ve Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu söyledi.
5: Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündem olan ve vatandaşların cep telefonlarına gönderilen seferberlik emri mesajlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu bildirimlerin her yıl planlı olarak gerçekleştirilen rutin bir eğitim faaliyeti kapsamında gönderildiğini belirtti. Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında vatandaşa seferberlik emri gönderildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede gündem olan iddialar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medyada yayılan spekülasyonların ve asılsız iddiaların vatandaşlar arasında gereksiz bir endişeye yol açtığına dikkat çekildi. Bakanlık paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Söz konusu mesajların yalnızca ve planlı bir tatbikat görevlendirmesinden ibaret olduğunun altı çizildi. Bakanlıktan yapılan detaylı açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl düzenli ve planlı olarak icra edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda 15 Mayıs 2026 tarihi itibariyle sistemde kayıtlı mobil telefon numaralarına otomatik bilgilendirme mesajlarının iletildiği aktarıldı. Askeri planlamanın detaylarını da paylaşan MSB, 2026 yılı tatbikat takvimini ve katılım sayılarını verilerle açıkladı. Tatbikatlar toplam 7686 yedek personelin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2026 yılı Yıldırım serisi seferberlik tatbikatları önümüzdeki Eylül ve Ekim aylarında sahada icra edilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef alan birçok kritik operasyona daha imza attı. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kamu görevlilerine ait hassas bilgileri iki farklı yabancı istihbarat servisine aktaran uluslararası bir casusluk ağı çökertildi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan uluslararası casusluk ağına bir darbe daha indirildi. MİT, Türkiye aleyhine gizli faaliyetler yürüten ve tam iki farklı yabancı istihbarat servisine köstebeklik yaptığı tespit edilen dev bir casusluk şebekesini çökertti. Titizlikle yürütülen istihbari çalışmaların ardından düğmeye basıldı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve TEM Şube'den oluşan özel ekipler 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Casusluk ağının başındaki BE dahil 7 kişi kıskıvrak yakalandı. Casuslar Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kritik kamu görevlilerine ait hassas bilgileri sızdırmakla görevliydi. Ancak MİT bu ağ fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinlemeyle adım adım takip etti. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, kriptolu raporlaşma yöntemleri ve aldıkları kirli paraların ödeme mekanizmaları tek tek kayıt altına alındı. Elebaşı BE ve A deşifre edildiklerinden habersiz izlendiklerini bilmeden faaliyetlerine devam ettiğini sandı. Operasyonla sadece köstebekler yakalanmadı. Yabancı servislerin Türkiye'deki ağ yapısı ve iletişim protokolleri de tamamen deşifre edildi. Adliyeye sevk edilen 7 ajan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Değerli izleyenler, Emniyet Genel Müdürlüğü siber dünyanın karanlık dehlizlerinde milyarlarca liralık kirli para döndüren şebekelere tarihi bir darbe indirdi. 64 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonlarda 1021 kişi gözaltına alınırken çetelerin profesyonelce akladığı tam 48 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
3: Siber suç örgütlerine tarihi darbe indirildi. Tam 64 şehirde eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Kirli para ağları çökertildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Masa'nın takibi bir çeteyi deşifre etti. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda tam 1021 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suç şebekelerinin bugüne kadar akladığı tam 68 milyar 16 milyon lira değerindeki mal varlığına devlet el koydu. Şebekenin yöntemi ise dikkat çekti. Yasa dışı bahis, kumar ve siber dolandırıcılıktan elde edilen paralar, elektronik ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlıklar üzerinden döndürüldü. Profesyonel bir aklama sistemi kuran çete, paranın yönünü değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak çete siber polisin radarına yakalanmaktan kurtulamadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 319'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. 192 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada kararlılık vurgusu geldi. Açıklamada vatandaşımızın alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz, suç ve suçlularla mücadelemiz tavizsiz devam edecek denildi.

0: Değerli izleyenler, Aselsan tarafından üretilip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine geçen EYP avcısı tanıtıldı. Sistem hedefi fiziksel bir patlama yerine elektromanyetik dalgalarla işlevsiz hale getiriyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak, sahada dengeleri değiştirecek yepyeni bir teknoloji daha envanterde. Savunma sanayinin göz bebeği Aselsan üretti. EYP avcısı İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında ilk kez gövde gösterisi yaptı. Tamamen otonom, yani sürücüsüz hareket edebilen bu sistem, Mehmetçiğin canına kasteden hain tuzakları imha etmek için göreve hazır. Yol ve konvoy emniyetini maksimuma çıkaran sistem, arazideki elektronik devreli el yapımı patlayıcıları güvenli bir mesafeden saniyeler içinde tespit ediyor. Ancak bu sistemi diğerlerinden ayıran çok çarpıcı bir özellik var. O, hedefi patlatarak değil, elektromanyetik dalgalarla yok ediyor. Öyle ki tatbikattaki testte dijital saatin ekranı dalgayı yediği an karardı. Sistem durduğundaysa saat kendini formatlayarak sıfırdan başladı. Geçtiğimiz ay TSK envanterine giren ve elektronik karıştırma yeteneğiyle göz dolduran bu teknoloji, Mehmetçiğin sahadaki en büyük koruyucu kalkanı olacak.
2: Bir personel sürücü konumunda, bir personel operatör konumunda.
0: Sırada emeklilerimizi ilgilendiren bir haber var. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinde süreç bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibine verilecek 4.000 liralık bayram ikramiyesi belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları da aynı dönemde ödenecek. SSK kapsamında aylık alan emekliler için ödeme tarihleri maaş alma günlerine farklılık gösterecek. Maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan emeklilerin ikramiye ve aylıkları aynı günlerde hesaplarına aktarılacak. 23-24 Mayıs'ta aylık alanlara 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta aylık alanlara ise 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Bağkur kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta ikramiyeleri yatırılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde olacak. Böylece emeklilerin alışveriş ve bayram harcamalarına destek sağlanmış olacak. Sade nikahların teşvik edilmesi, tütün kullanımının kısıtlanması ve poligonlara e-devlet izniyle girilmesi. Tüm bunlar Meclis Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan gelen talepler. Bir ayda tam 1544 dilekçe komisyona ulaştı. Gelin o ilginç taleplere birlikte bakalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ayda 1544 dilekçe ulaştı. Kimi gösterişli düğünler yerine sade nikahların teşvik edilmesini istedi, kimi ise açık alanda tütün ürünleri içmenin yasaklanmasını.
4: Eğitimden günlük yaşama, bireysel silahlanmadan sade nikahların teşvik edilmesine kadar yüzlerce dilekçe meclise ulaştı.
5: Şatafat zaten ailelerin düzenini bozuyor belli bir süreden sonra. Borçla harçla nikah yapılınca İleride ailevi sorunlar oluyor.
6: Nikahını sade yapana teşvik verilmeli.
5: İllaki.
4: Dilek ve şikayetleri inceleyen Meclis Dilekçe Komisyonu'na bu ay 1544 başvuru yapıldı. Geçen yılın aynı ayına bakıldığında günlük oranda %5,69'luk bir artış gözlemlendi.
6: Mesela sen bir talepte bulunsan ne derdin?
7: Kimse saçını sarıya boyatmasın diyorum ben.
3: Başvurular arasında dikkat çeken talepler de yer aldı. Yüksek öğretim kurumları sınavında 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılması da ilginç talepler arasındaydı.
8: Çok saçma, çok
9: bence
8: saçma.
9: Çok saçma.
8: Evet. Gereksiz. Ne alaka yani? Bir de niye sadece erkeklere özel oluyor?
3: Bireysel silahlanmada dilekçede yer alan konular arasındaydı. Önerilerden birinde ruhsatlı silah sahiplerinin poligon kullanım izinlerini e-devlet üzerinden alabilmesi istendi. Bir diğer dilekçede ise karavanlarında diğer motorlu araçlar gibi yasal park alanlarından yararlanabilmesine ilişkin düzenleme talep edildi.
10: Herkes kafasına göre atış yaparsa hani saçma şeyler olabiliyor yani, bence mantıklı.
11: Saçma geldi.
9: Çünkü niye? Bunun kanun bellidir. Av tüfekleriyle ilgili silah satın alma belgesinin nasıl olacağı bellidir. Şartlar da bellidir. Saçma bir konu yani. Sözde silahlandırmayı engellemek için.
10: Neden silahlanacağız ki? Silahlanacak bir durum yok.
0: Efendim, şehirler arası otobüs yolculuğunda yeni dönem başladı. Artık yolcular sefer saatine 12 saat kalana kadar biletini kesintisiz iade edebilecek. Kuralsız taşımacılığa ağır cezalar geliyor.
1: Şehirler arası otobüs yolculuğunda kurallar değişti. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu haklarını ilgilendiren önemli değişiklikleri açıkladı. Yolcular artık sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini tam ücret iadesiyle iptal edebilecek.
11: Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmalarının ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
1: Yeni düzenleme ile birlikte taşımacılık sektöründe dijital dönüşüm içinde yeni adımlar atıldı. Ulusal elektronik tebligat sistemi 1 Ocak 2027 itibariyle zorunlu hale gelecek. Kurye taşımacılığı yapan firmalara da yeni yükümlülükler getirildi. Kargo firmalarının kurye taşımacılığı yapmaları halinde kurye kurallarına uygun hareket etmeleri gerekecek. Kuralsız taşımacılık yapan firmalara da kademeli ceza sistemi uygulanacak.
11: İlk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
1: Yeni düzenleme kapsamında terminal işletmeciliğinde de denetimler sıkılaştırıldı. Geçerli belge olmadan faaliyet gösterilmesine izin verilmeyecek.
0: Sevgili izleyiciler, Sağlık Bakanlığı sağlıklı yaşamı destekleyecek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda hekim, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin görev yapacağı esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri kurulacak. Otellerden spor kulüplerine kadar farklı alanlarda açılması planlanan merkezlerin sağlık turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor.
3: Sağlık Bakanlığı tedavi odaklı sistemin yanında koruyucu ve sağlıklı yaşam odaklı yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor.
4: Hazırlanan mevzuat kapsamında kurulacak merkezlerde hekimler, diyetisyenler, psikologlar ve fizyoterapistler görev alacak. Merkezlerin ismi ise Esenlik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak.
12: Güzel bir şey. İnsanların bence artık mental sorunları oluşmaya başladı toplumda, biliyoruz Türkiye'de olan olaylardan dolayı. Özellikle psikolojik olarak incelenmesi bence çok doğru olur. Eğer verimli yapılırsa, doğru yapılırsa bence güzel olur.
3: Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini arttırmayı hedefleyen düzenleme, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmi pazarlarındaki payını büyük oranda büyütecek.
13: Bence güzel bir fikir. Beğendim.
14: Aa, çok harika derim. Vallahi mükemmel derim. Ne denir ki buna?
3: Düzenleme sadece turizm tesisleriyle sınırlı kalmayacak. Engelli bakım merkezleri, huzur evleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri de bu imkandan yararlanabilecek. Merkezlerdeki hizmetler yaş, sağlık durumu, risk faktörleri ve yaşam tarzı dikkate alınarak kişiye özgü şekilde planlanacak.
4: Bu merkezlerde herhangi bir ürünün satışı yapılamayacak ve yine bu merkezlerde yalnızca 60 yaş ve üstü tabipler istihdam edilecek. Ayrıca burada yapılan tüm tedaviler anlık olarak MRS'ye aktarılmış olacak.
15: Güzel. Yani tecrübeli olması, tabii ki her mesleğin tecrübeli olması bizim işimize gelir.
3: Merkezlerde mineral su ve çamurların kür halinde kullanıldığı baynoterapi, sıcak ve soğuk suyla gevşeme sağlayan hidroterapi, güneş terapisi, nefes terapisi de yapılacak. Merkezlerde ayrıca tuz tedavisi, doğa yürüyüşleri, sauna ve buhar odası, kişi özel beslenme programlaması, dil ve konuşma terapisi yer alacak.
15: Çok güzel. Ama yapılırsa güzel. Sağlıklı olan hangisiyse, bana yarayacak olan hangisiyse onu kullanırım yani.
7: Böyle bir şey yapması hoş olur. Hem herkes için faydalı da olur. İhtiyacım olursa giderim.
3: Esenlik hizmetleri yönetmelik taslağı tamamlandı. Uygulamanın en kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yarın başlayacağını açıkladı.
3: Milyonlarca Müslümanın kutsal topraklara duyduğu özlem için yeni dönem başlıyor. Hacı adaylarının merakla beklediği 2027 yılı haç ön kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklara gitme hayali kuran vatandaşlar için kapıları açıyor. Hem ilk defa kayıt yaptıracak adaylar hem de geçmiş yıllardan kaydı bulunup güncelleyecekler için süreç başlıyor. Hacı adaylarının işlemlerini kolaylaştırmak adına bu yılda başvurular dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlar ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs'la 19 Haziran tarihleri arasında E-Devlet kapısı üzerinden çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek. Süreç başladığı andan itibaren E-Devlet platformundaki hacı işlemleri dijital ekrana aktif hale gelecek. Adaylar bir aya aşkın sürecek bu takvim içerisinde işlemlerini hiçbir kuruma gitmeden tek bir tıkla tamamlayabilecek.
0: Sevgili izleyiciler, kutsal topraklarda bu yıl dijital dönem başladı. Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği yeni uygulamalarla hac yolculuğu baştan sona teknolojiyle yönetiliyor. Parmak izinden akıllı nusuk kartlarına kadar birçok yenilik hacı adaylarının işlemlerini hızlandırırken güvenliği de üst seviyeye taşıyor.
3: Mekke ve Medine'de haç organizasyonlarında dijital dönüşüm dönemi başladı. Suudi Arabistan Haç ve Umre Bakanlığı'nın devreye aldığı nusuk sistemiyle birlikte hacı adaylarının işlemleri artık daha hızlı ve kontrollü yürütülüyor. Türkiye'de havalimanında hacı adaylarının parmak izi ve fotoğrafları alınıyor. Cidde Havalimanı'nda giriş işlemleri biyometrik doğrulamayla dakikalar içinde tamamlanıyor. Valizlerde dijital takip sistemiyle doğrudan otellere gönderiliyor. Türk hacıları Türkiye'de teslim ettikleri bagajlarını Mekke'deki otellerinde teslim alıyor. Mekke'ye girişlerde ise sıkı dijital güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Hacı kafilelerinin banknotları polis kontrol noktalarında el terminalleriyle okutuluyor. Haç vizesi bulunmayanlar ve nusuk kartı olmayanların kutsal bölgelere girişine kesinlikle izin verilmiyor. Hacı adaylarını otellerde ise güller, zemzem ve hurmayla karşılayan görevliler bekliyor. Ancak en dikkat çeken detay dijital güvenlik unsurları taşıyan akıllı nusuk kartları. Filigranlı kartlar hacı adaylarına fotoğraf çekilerek teslim ediliyor. Bu kartlar hem kimlik yerine geçiyor hem de ibadet alanlarında girişte zorunlu olarak kullanılıyor. Öte yandan Suudi Arabistan Haç Bakanlığı, haç için alt yaş sınırının yeniden 12 olarak uygulanacağını açıkladı. Daha önce reddedilen başvurularında yeniden işleme alındığı bildirildi.
0: Mezopotamya'nın binlerce yıllık mirası artık tek rota altında buluşuyor. Batman ve Şırnak'ı kapsayan Kadim Şehirler Yolu projesi Hasankeyf'teki tanıtımla dünyaya açıldı. İpek yolunun izlerini taşıyan Kadim Güzergah, bölge turizmine yeni bir soluk getirecek.
16: Binlerce yıllık tarih, eşsiz doğal güzellikler. Medeniyetlerin izlerini taşıyan kadim coğrafya şimdi yeni bir projeyle dünyaya açıldı. Batman ve Şırnak Valilikleri tarafından hazırlanan Kadim Şehirler Yolu projesi Hasankeyf'te düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde hayata geçirilen proje, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tek rota altında buluşturuyor. İpek yolunun izlerini taşıyan güzergah, Şırnak ve Batman'ın turizm potansiyelini gözler önüne serecek. On binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çeken Hasankeyf ise projenin simgesel merkezi olacak. Kadim kent, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyecek.
17: Bu başarı tesadüf değil. Çünkü altyapımız var, insan kaynağımız var ve destinasyon çeşitliliğini sağladık. Biz tabii turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz. Bu bizim için çok değerli. İstihdam açısından, tabii ki döviz geliri açısından. Artık kültür, gastronomi, doğa, kongre turizmi, sağlık turizmi bunlar bizim için çok stratejik alanlar. Batman, Şırnak tabii ki rotası çok değerli. Bunun devamını da inşallah getireceğiz. Ve bu bölgenin tamamını entegre bir şekilde gerçekten hem bizim vatandaşların gelip ziyaret ettiği hem de yabancı turistlerin gelip ziyaret ettiği, kaldığı bir bölge haline getirmekte kararlıyız.
16: Tanıtımda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu coğrafyanın hafızası olduğunu söyledi. En az 12 bin yıllık geçmişi olduğuna vurgu yaptı.
17: Bu coğrafyanın en az 12 bin yıllık bir hafızası vardır. Bu topraklar, bu mekanlar Roma dönemini gördü, Bizans'ı gördü, Artuklu'yu, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı gördü.
16: Kadim Topraklar Projesi ile bölgedeki konaklama kapasitesinin artırılması ve ziyaretçi sayısının yükseltilmesi hedefleniyor. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mezopotamya coğrafyası, artık yeni turizm rotasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.

Evet kıymetli izleyenler, gazete manşetleriyle karşınızdayız. Takvimler 17 Mayıs 2026 Pazar sabahını gösteriyor. Hürriyet gazetesiyle hemen başlayalım. Bugün manşetinde neler görmüş? 8 şarjörle püskürttü haberi var. Hürriyet, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlerle girdiği çatışmayla dikkati çeken polisin ifadesine ulaştı. 4 ayrı silah kullanan, 8 şarjör boşaltıp 3 teröriste vuran kahraman polis o günün hikayesini anlatmış. Detaylara hemen bakalım. Ekip arkadaşlarım ve komiserimle aracın içindeydik. Bir kadın meslektaşım saldırı var diye bağırdı. Araçtan indim, saldırgan polis aracına ateş ediyordu. Aramızda yaklaşık 10 metre vardı. Hemen ateş ettim. Vuruldu, yere düştü. Mermilerim bitince araçtan şarjör aldım. Bu şarjörü de bitirdim. Tekrar araca döndüm. Kadın meslektaşımın tabancasını alıp ateş etmeye devam ettim demiş. Mermiler bitince meslektaşlarımdan şarjör istedim. Bir meslektaşım şarjör verdi. Şarjörü taktığım silah tutukluk yapınca bir meslektaşım bana MP5 verdi. MP5'te ateş ederek saldırganı vurup düşürdüm. MP5'in mermileri de bitti. Bir meslektaşımdan tabanca alıp ateş etmeye devam ettim. En son vurduğum saldırgan hala ateş ediyordu. Bu tabancayla onu etkisiz hale getirdim demiş. 7 Nisan'da meydana gelen saldırıda teröristler otomatik tüfeklerle polisleri yaylım ateşine tutmuştu. Buna rağmen kahraman polis hayatını riske atıp teröristleri etkisiz hale getirmişti. Evet sevgili izleyiciler, bir diğer gelişmeyle devam ediyoruz. Macron Ankara'da nerede koşacak başlığı var. Türkiye Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 Temmuz tarihlerinde olması lazımdı. Her sabah spor yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ankara'da nerede koşacağı merak konusu. Macron ziyaret ettiği ülkelerde sabah koşusu yapıyor. Daha önce Kenya, Erivan ve Kahire ziyaretlerinde de sabah sporunu aksatmayan Macron'un Ankara'da koşu yapıp yapmayacağı da diplomatik çevrelerce konuşuluyor. Macron'un koşu rotası için Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü çevresi muhtemel güzergahlar arasında. Yani başkent Ankara'da Macron'un koşu yapabilmesi için oldukça geniş alanlar var. Değerli izleyenler, tabii savaş gündemi devam ederken artık turizm sezonuna da haliyle girmeye başladık. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 9 gün sürecek festivalde 177 etkinlik düzenleneceğini aktarmış. Türkiye Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran'daki savaş yüzünden rezervasyon akışının yavaşladığını ancak toparlanmanın başladığını söyledi. Bakan Ersoy, barış sağlanırsa hızlı bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz dedi. Umarız savaş son bulur, turizm de gelişime devam eder. İstanbul'da buluştular. FIFA İran zirvesi yine bir savaş gündemi. Aslında Dünya Kupası da ABD-İsrail-İran savaşının gölgesinde oynanmaya hazırlanıyor. FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström, İran Futbol Federasyonu yetkilileriyle İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul toplantısında Dünya Kupası'na katılmaları riske giren İranlılar FIFA'dan güvence istedi. Dünya Kupası grup maçlarına ABD ve Kanada, İran Federasyon yetkililerinin terör örgütü olarak kabul ettikleri devrim muhafızlarıyla bağlantısını gerekçe gösterip İran'a itiraz etmişler. Evet, bir diğer gazeteye geçiyoruz. Milliyet gazetesi, şöyle yan yana iki haber var. Hemen onları görelim. Milliyet gazetesi ilk aday Sörloth başlığını atmış. Fenerbahçe'de yeni hoca kadar transfer edilecek golcü de merak edilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listenin ilk sırasına Norveçli futbolcuyu yazdığı öğrenildi. Hem oyuncu hem de kulübü Atletico Madrid'le görüşmenin hafta içinde olacağı bildirildi. Yani aslında Fenerbahçe'nin Sörloth'u bence devre arasında alması gerekiyordu. Sıdiki Şerif hamlesi geldi onun yerine ama Fenerbahçe'nin yıllardır bir golcü sıkıntısı yaşadığı hepimizin malumun ilanı aslında. İlk aday Sörloth başlığı. Yani umarız Fenerbahçe için hayırlısı olur. Ben de bir Fenerbahçeli olarak artık şampiyonluk yaşamayı istiyorum. Şampiyonluk görmeyi istiyorum. Sörloth Fenerbahçe'nin aradığı forvet mi? Yani oyununa uygun bir forvet. Türkiye Ligi'ni biliyor. Trabzonspor'da gol krallığı yaşamıştı. Bence Fenerbahçe'de Sörloth iş yapar. Umarım gelir.
Patates el yakıyor haberi var hemen yan tarafta. İran savaşı endişesiyle Avrupa'da patates vadeli fiyatları bir ayda %700'ün üzerinde arttı. 100 kilogram patatesin referans fiyatı Avrupa'da şu anda ciddi bir arz fazlası bulunmasına rağmen İran savaşı nedeniyle oluşan belirsizlik ortamının etkisiyle 2.11 Euro'dan 18.50 Euro'ya çıktı. Patates cep yakıyor. Evet, bugün adliyeye sevk edilecek haberi var. Hemen Milliyet Gazetesi'nin alt kısmında. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin bugün de emniyette sorgulanacağı, işlemlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi. Hemen alt tarafta bir ilginç bir haber daha var. Fenomen kadın trafikte kafa attı. Hemen detaylarına bakalım. İstanbul Arnavutköy'de sosyal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Bu sırada araçtan inen Sönmez'in kadın sürücüye kafa attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yani İstanbul trafiğinde gerginlik dozajı her zaman maalesef her saat hatta yüksek. Bu hanımefendi de tartıştığı sürücüye direkt kafa atarak saldırmış. Bir de fenomenmiş. 180 bin TL para cezası uygulanan Sönmez'in ehliyetine de 60 gün süreyle el konulmuş. Evet sevgili izleyiciler, bir diğer gazeteyle Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Terörsüz Türkiye gençlerin huzuru için başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin bir gençlik şöleni programında 10 bin lira seslendi. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Türkiye yüzyılını sizlerle inşa ediyoruz. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Artık milletin evlatları ömürlerinin baharındayken, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar eğitime, üretime, istihdama ve teknolojiye aktarılsın. Geleceğimiz sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Bugün her alanda yıldızı yükselen, masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz. Bugün kendini iyi yetiştirmiş, yenilikçi, ahlaklı ve imanlı neslin gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. Savunma sanayimiz genç mühendislerimizin, yazılımcıların, Teknofest kuşağının omuzlarında yükseliyor. Tribünleri selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin lokomotifi gençlerdir dedi. Stadyum üzerinde dronlarla oluşturulan Erdoğan portresi büyük alkış aldı. AK Parti gençlik kollarınca Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen program muhteşem görüntülere sahne oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Safoğlu'nun oğlu Zayn Safoğlu motosikletiyle kısa bir gösteri yaptı ki Zayn da çocuk yaştan beri babasının izinden devam ediyor. İyi ki Erdoğan ve Cendere şarkıları eşliğinde gerçekleştirilen iki koreografi gösterisi ilgiyle izlenmiş. Evet, siyasetten gelişmelerle devam edeceğiz. Rüşvet kargoyla geldi başlığı var. CHP'deki kirli rüşvet trafiğinin en somut belgesi VIP şoför Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıkmış. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın İstanbul'da özel şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın incelenen cep telefonunda CHP'deki rüşvet trafiğinin belgelerine ulaşıldı. Cumalı'nın Ağbaba ile yazışmalarında kargoyla gönderilen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Özel ve Ağbaba Cumalı'nın nikah şahidi olmuş sevgili izleyiciler aynı zamanda. Hemen alt tarafta bir haber daha var. Türkan'ın sır ölümü mercek altında başlığını görüyoruz. Ankara Eryaman'da nişanlısıyla yaşayan Türkan Biçer'in 25 Mart'ta 7. kattaki dairelerinin balkonundan düşerek ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olay intihar demesine rağmen tutuklanan ablasının nişanlısını suçlayan Rabia Biçer, "Ablam intihar edecek bir insan gibi değildi, şiddet görüyordu." demiş. Allah rahmet eylesin.
Küpe numarasından kurbanlığı sorgulayın başlığı var Sabah gazetesinde. Uzmanlardan kurbanlık seçecek vatandaşlara önemli bir uyarı var. Seçilecek kurbanlık hareketli ve bakışları canlı olmalıdır. Hayvanların sağlığını Tarım Cebimde uygulamasına küpe numaralarını girerek sorgulayın. Geçirdikleri tüm hastalıkları ve vurulan aşıları görebilirsiniz. Detayları var. Evet sevgili izleyiciler, saatlerimiz 7.45'i gösteriyor. Ortak yayınımıza Kanal 7 ile veda ederek ara vereceğiz. Kısa bir aramız var. Biz saatler 8'i gösterdiğinde Ülke TV'de yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Van Gölü üzerinde gökkuşağı açtı. Ortaya çıkan manzara adeta mest etti. Bitlis'in Tatvan ilçesi sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Van Gölü üzerinde yağış sonrası gökkuşağı çıktı, görsel şölen sundu.
1: Yağan yağmur sonrası Van Gölü üzerinde muhteşem. İkili olarak çıkan gökkuşağı hakikaten de ilgimi çekti. Aracımı hemen sağa çekip bu görüntüyü
0: aldı. Van Gölü

0: dedi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İçleri ısıtan olay Erzincan'da yaşandı. Beytahtı mesire alanında bir vatandaş arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. O esnada yanlarına bir tilki yaklaştı. Bir süre etrafta dolaşan tilkiyi gruptakiler fark etti. Yaban hayvanıyla kısa süreli etkileşim yaşandı. Cengiz Urtekin yanında bulunan cipslerden verdi.
1: Aa, şunlara bak Cengiz abi.
0: Tilkinin cipsi yemesi çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Coğrafi işaret bulunuyor, paça çorbası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
2: Yaklaşık 25 yıldır çorbacılık yapmaktayım. Yaklaşık 15 yıldır da çorba ustası olarak görev yapmaktayım. Erzurum'un kadim ustalarından, Nevzat Usta'nın tedrisatından geçtim.
0: Erzurum paça çorbası, Erzurum mutfağının önemli lezzetlerinden biri. 3 Nisan 2026 tarihinde coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.
2: Ön yıkama yapılarak dinlenmeye alınır. Dinlenmeye alındıktan sonra ustalarımız tarafından, ben tarafından güzel bir temizliği yapılır. Temizliği yapıldıktan sonra ilk önce bir yüksek ısıda kaynatılır. Dinlenmeye bırakıldığı zaman da suyu birkaç kere daha değiştirilir. Suyu değiştirildikten sonra dinlenen paçayı tekrar kazanlara alırız. Yaklaşık 15-20 saat kısık ateşte kolajeni çıkana kadar pişirilir. Sonrasında biz ve ustalar tarafından kemiklerinden ayrılan paça çorbası suyuyla, pişen suyla birlikte birleştirilip tuza atılarak sizlere servis edilir.
0: Ürünün servis edildiği işletmelerde Erzurum paça çorbası ibaresi bulunuyor. Su, koyun ve sığır paçası, tuz, sarımsak birçok ürünle karıştırılarak hazırlanıyor. Halk arasında paça çorbası olarak da biliniyor. Özellikle sert iklim koşullarında yoğun olarak tüketiliyor.
2: Doyurucu olmasının yanı sıra doğal kolajen, protein bakımından yoğun ve aynı zamanda sert iklimlerde dayanıklılığı, bağışıklığı destekleyen kadim bir lezzetimizdir.
0: Gelincikler çiçek açtı, tarlalar adeta kırmızıya boyandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir bisiklet grubu sürüş yapıyordu. Güzergahları gelinciklerle kaplı tarlaların arasındaydı. Grup üyeleri bahar havasında pedal çevirdi. Doğayla iç içe keyifli anlar yaşandı. Kırsal alanda yoğun şekilde görülen gelincikler eşsiz manzaralar sundu. Drone ile kaydedilen görüntülerde kırmızıya bürünen tarlalar dikkat çekti. Doğa severlerin ilgisini çeken bölgede Mayıs ayıyla birlikte oluşan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Mesleğini olan ciddiyetini kaybetmiyor. Yıllardır aynı özenle dükkanını açıyor. 56 yaşındaki berber Selahattin Aslan Hatay'da yaşıyor. 10 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini 46 yıldır sürdürüyor.
3: Mesleğe ilk başladığım yıllarda bir ustura, kendinden bilemeli bir ustura, jilet yoktu o zamanlar. El makinesi vardı. Makas tarakla biz bu işi yürütürdük.
0: 10 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini 46 yıldır sürdürüyor. Berberliği ilk günkü aşkla yürütüyor.
3: Sene 1980 yılında berber tarzında erkek kuaförünü, dizaynını yaptık. O günden bu yana da Reyhanlı'ya hep yeniliklerle geldik.
0: Müşterilerine olan saygısından yıllardır takım elbiseyle tıraş ediyor. Müşterileri de ilk başta bu duruma şaşırsa da yıllar geçtikçe alışıyor.
3: Ben normalde giyinmeyi seven biriyim, gezmeyi seven biriyim. Son 5 yıldır kendime ilke edindim. Kendime saygımdan, müşterime saygımdan. O gündür bugündür 5 yıldır takım elbiseyle çalışıyorum.
4: Bir sürü gün aldık. Hoca masasında kağıtları koyduk.
5: Bağımsız bir şekilde hiçbir kimseye muhtaç olmadan yürümesini.
0: Kızına yürüme bandı yaptı. Koşmak isteyen kızının isteğini yerine getirdi.
5: Şu an Lina'da 15 kelime falan var. Yavaş yavaş kelime kurmaya başladı. Baba al, baba ver.
0: Sadık Yalçınkaya ve Nuray Yalçınkaya çifti Kocaeli'de yaşıyor. Çiftin dördüncü çocukları olan Lina 32 haftalık premature

0: bebek olarak dünyaya geldi.
1: Çok güzelmiş, bakar mısın?
0: Yeni doğan bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak Lina'nın hareketlerindeki anormallikler ilerleyen aylarda belirginleşti.
2: Çocuğum için neler yaparım? Yani ben gördüğünüz gibi şimdi bunu bir yerlerde gördüğüm çocuğum için yürüsün diye bunu yaptım. Bahçede, evde.
0: Kızının tedavisinin aksamaması için baba Sadık Yalçınkaya plastik su borularından yürüme bariyeri tasarladı.
2: 3 metrelik boru aldım, su borusu. 4 tane dirsek, 2,5 bir de ufaklardan aldım. Bunu daha önceden biz görüyorduk. Fizyoterapistler de, bu tabii büyükler için daha büyükleri vardı. Dedim bunu su borusundan ben neden yapmayayım? Sonradan su borusundan yaptım, Lina da yürüdü.
0: Hem evde hem de dışarıda tedavi sürecinden geri kalmıyor.
2: Bu şekilde gördüğünüz gibi bantlara koyuyoruz. Evde de çekyattan çekyata koyuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Rahat rahat yürüyor.

İsrail ordusu Lübnan'da sağlanan ateşkese rağmen güney bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 11'e yükseldi. Lübnan yerel kaynakları ateşkes şartlarının açıkça ihlal edildiğini belirterek saldırılara sert tepki gösterdi. Saldırılar nedeniyle güney sınırındaki birçok köyde yaşayan siviller güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. ABD'nin Atlanta kentinde bir mahallenin sakinleri sokakları kaplayan otonom araçlar nedeniyle endişeli. Waymo şirketlerine ait sürücüsüz araçların çıkmaz sokakları doldurması mahallede trafik güvenliği tartışması başlattı. Yerel televizyona konuşan mahalle sakinleri bu araçların sürekli turlamasının günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. Şirket yetkilileri ise teknolojinin test süreçleri kapsamında rota optimizasyonu yapıldığını savundu. ABD'nin New York kentinde bu yıl 43.sü düzenlenen geleneksel Türk Günü yürüyüş ve festivali başladı. Etkinlikler tarihi Wall Street bölgesinde bulunan Bowling Green Parkı'nda bayrak çekme töreniyle başladı. Törende sahne alan Mehteran Birliği'nin seslendirdiği kahramanlık marşları Amerikalı izleyicilerden büyük alkış aldı. Kutlamalara katılan binlerce Türk vatandaşı birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vererek yürüyüşe eşlik etti. ABD ordusu Doğu Pasifik sularında kartellere ait olduğu tespit edilen sürat teknesine operasyon düzenledi. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen tekne, askeri unsurların dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Amerikan amfibi güçleri kaçış girişimini engellemek amacıyla uyuşturucu teknesine uyarı ateşi açtı. Operasyon anına ait yayınlanan askeri görüntülerde mermilerin hedef tekne çevresine isabet ettiği anlar yer aldı. Venezuela'nın Maracaibo Gölü açıklarında bulunan Lamargas doğalgaz tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Devlet Petrol Şirketi tarafından işletilen tesisteki patlama nedeniyle en acı bilançoyla iki işçi yaralandı. İlk incelemelere göre yangının 5. bloktaki sıkışma istasyonunda bulunan bir boru hattının patlamasıyla başladığı düşünülüyor. Meksika'nın Jalisco eyaletinde kilise yakınındaki kutlamalarda patlatılan havai fişekler sokaktaki seyyar yemek tezgahına isabet etti. Alev alan tezgahtaki gaz tüplerinin art arda patlaması sonucu festival alanı bir anda savaş alanına döndü. Görgü tanıkları patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığını ve büyük panik yaşadığını söyledi. Yangın ve patlamaların ardından festival etkinlikleri iptal edildi ve bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki günlerde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirileceğini açıkladı. İki liderin gerçekleştireceği zirvede iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleşmesi hedefleniyor. Görüşmelerde ayrıca bölgesel güvenlik sorunları ve küresel ekonomik ortaklıklar da masaya yatırılacak.
Diplomatik kaynaklar 2 gün sürecek olan resmi temaslar sırasında yeni ticaret anlaşmalarının imzalanacağını belirtti.

0: Ülke TV ekranlarında ülkede hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Hemen gelişmeleri aktarmaya başlayalım. Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda soruları cevapladı. Orta Doğu'da İsrail'in saldırgan tutumunun mutlaka dizginlenmesi gerektiğini söyledi. CHP'den AK Parti'ye katılacak yeni isimlerin de olabileceğini vurguladı. İşte Erdoğan'ın o kritik açıklamalarına gelin kulak verin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyaretini tamamladı. Dönüş yolunda aralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeminde İran Savaşı vardı. İsrail'in saldırgan tavrının dizginlenmesi gerektiğini söyledi.
2: Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması gerekiyor. Sonrasındaysa gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz.
1: İç politikaya yönelik gelişmeler de soruldu Erdoğan'a. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını değerlendirdi. Yeni isimlerin olabileceğine vurgu yaptı.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı vatandaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları biz hizmet etmek istiyoruz, bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik önünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde bir sorun olmadığını yineledi. Hedefe mutlaka ulaşacağız dedi.
2: Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız.
1: Dijital platformlardaki tuzaklara da dikkat çekti Erdoğan. 15 yaş altına internet düzenlemesine destek verdi.
2: Dijital dünyanın kaotik atmosferi çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışan yapılar ve kişilerle dolu. Sanal dünyanın görünen ve görünmeyen tehditlerinin ne kadar yıkıcı hale geldiğini biliyoruz. Siber birimlerimiz sanal devriyeleriyle dijital suçlarla mücadeleye devam ediyor. Yaş doğrulama sistemiyle internet artık 15 yaş altı çocuklarımız için daha güvenli hale gelecek.
0: Sevgili izleyiciler, Çin ziyaretini öven ABD Başkanı Donald Trump kendisine tam not verdi. Xi Jinping'le görüşmesini harika bir başarı şeklinde nitelendirdi. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini açıkladı. İran konusunda ise Çin'le aynı görüşte olduklarını belirtti.
3: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e Çin ziyaretini değerlendirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesini harika bir başarı şeklinde nitelendirdi.
4: Çok iyi anlaşmalar ve ticaret anlaşmaları yaptık. Çin'le iyi ilişkilerimiz var. Muazzam bir başarıydı. Bence bu gerçekten tarihi bir andı.
3: Tayvan'ı Amerikan ve Çin endüstrisini çalmakla suçlayan Trump, olası bir savaşta Tayvan'ı desteklememe sinyali verdi.
4: Oranlara baktığımızda Çin çok güçlü, büyük bir ülke. Tayvan çok küçük bir ada. Birilerinin bağımsız olmasını istemiyorum. Ve sonra biliyorsunuz bizim 9500 mil yol gidip bir savaşta çarpışmamız bekleniyor. Ben bunu istemiyorum.
3: Trump İran konusunda da Çin'le ortak anlayışa sahip olduklarını söyledi. Xi Jinping'in İran'daki savaşın bitmesini istediğini anlattı.
4: Xi İran'la çatışmanın sona ermesini istiyor. Bize yardım etmek de istiyor. Ancak yardıma ihtiyacımız yok. Çünkü biri sana yardım ettiğinde mutlaka bir şey ister. Yardım süreci böyle ilerliyor.
3: Trump İran'ın direncini hafife almadığını, ancak isterse İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini savundu.
4: Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi. Ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Çözüm askeri veya diplomatik olabilir. Bu İran'ın tutumuna bağlı.
3: ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabındansa DAEŞ açıklaması yaptı. Terör örgütünün iki numaralı ismi Ebu Bilal el-Mikuni'nin Nijerya'da öldürüldüğünü duyurdu.
0: Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği Bir Gençlik Şöleni programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz dedi.
5: Huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek.
6: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu adımların gençlerin geleceği ve huzuru için atıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği Bir Gençlik Şöleni programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
5: Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
6: Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin mazlumların umut bağladığı, zalimlerin ise karşısında durmaya cesaret edemediği bir ülke olduğunu vurguladı. Ülkenin hakkın, adaletin ve huzurun merkezi olarak gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.
5: Mazlumların gölgesinden medet umdu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz.
6: Cumhurbaşkanı Gençlik Şöleni kapsamında Turka Kocaeli Stadyumu'nda bir konuşma daha yaptı. Gençlerin güçlü olması halinde milletin ve devletin de güçlü olacağını, hayalleri gençlerin gerçeğe dönüştüreceğini ve Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu söyledi.
5: Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır.
0: Efendim, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinde süreç bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibine verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesi belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları da aynı dönemde ödenecek. SSK kapsamında aylık alan emekliler için ödeme tarihleri maaş alma günlerine göre farklılık gösterecek. Maaşını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan emeklilerin ikramiye ve aylıkları aynı günlerde hesaplarına aktarılacak. 23-24 Mayıs'ta aylık alanlara 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta aylık alanlara ise 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Bağkur kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta ikramiyeleri yatırılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde alacak. Böylece emeklilerin alışveriş ve bayram harcamalarına destek sağlanmış olacak. Sevgili izleyiciler, Deniz Feneri Derneği Kurbanla Gülümset sloganıyla rotasını bu yılda Afrika'ya çevirdi. Yardım elçileri Tanzanya'da hem kurbanlık kontrollerini yaptı hem de ihtiyaçları belirledi.
7: Kurban Bayramı hazırlıkları başladı, yardım eli kıtalar açtı. Ülke TV Tanzanya'nın Tanga şehrindeki hazırlıkları yerinde görüntüledi.
8: Yardım elçileri 2026 kurban organizasyonu için rotasını bir kez daha Afrika'nın kalbi Tanzanya'ya çevirdi. Kurbanla gülümset sloganıyla yola çıkan yardım elçileri Tanzanya'nın Tanga şehrinde Türkiye'den gönderilen bağışları ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bağışçılarımızın emanetini en sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırırız, onun gayreti içerisindeyiz.
7: Deniz Feneri Derneği bir kez daha Türkiye'den Afrika'ya uzanan yardım eli oldu. Bayram yaklaşırken ekipler yardım yapılacak bölgelere gitti, çalışmalarını gerçekleştirdi.
8: Tanzanya'da 200 büyükbaş hayvan kesilecek. Tanzanya'daki kurban kesimimiz bu bölgede olacak. Dolayısıyla kurbanları buradan kesip buradaki ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırmış olacağız. Burada hayvanlar usulüne en uygun şekilde seçiliyor. Hayvanların yaşının dolup dolmadığına, yani kapak atmış mı atmamış mı diye bakılıyor. Eğer hayvan sağlıklıysa da küpe işlemi gerçekleştiriliyor.
7: Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bayramda bölgeye gidecek olan ekipler bağışçıların kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
8: İnşallah kurbanda da gelip nasip olursa bu kurbanlarımız kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
0: Mezopotamya'nın binlerce yıllık mirası artık tek rota altında buluşuyor. Batman ve Şırnak'ı kapsayan Kadim Şehirler Yolu projesi Hasankeyf'teki tanıtımla dünyaya açıldı. İpek yolunun izlerini taşıyan Kadim Güzergah, bölge turizmine yeni bir soluk getirecek.
6: Binlerce yıllık tarih, eşsiz doğal güzellikler. Medeniyetlerin izlerini taşıyan kadim coğrafya şimdi yeni bir projeyle dünyaya açıldı. Batman ve Şırnak Valilikleri tarafından hazırlanan Kadim Şehirler Yolu projesi Hasankeyf'te düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde hayata geçirilen proje, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tek rota altında buluşturuyor. İpek yolunun izlerini taşıyan güzergah, Şırnak ve Batman'ın turizm potansiyelini gözler önüne serecek. On binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çeken Hasankeyf ise projenin simgesel merkezi olacak. Kadim kent, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyecek.
9: Bu başarı tesadüf değil. Çünkü altyapımız var, insan kaynağımız var ve destinasyon çeşitliliğini sağladık. Biz tabii turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz. Bu bizim için çok değerli. İstihdam açısından, tabii ki döviz geliri açısından. Artık kültür, gastronomi, doğa, kongre turizmi, sağlık turizmi, bunlar bizim için çok stratejik alanlar. Batman, Şırnak tabii ki rotası çok değerli. Bunun devamını da inşallah getireceğiz. Ve bu bölgenin tamamını entegre bir şekilde gerçekten hem bizim vatandaşların gelip ziyaret ettiği hem de yabancı turistlerin gelip ziyaret ettiği, kaldığı bir bölge haline getirmekte kararlıyız.
6: Tanıtımda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu coğrafyanın hafızası olduğunu söyledi. En az 12 bin yıllık geçmişi olduğuna vurgu yaptı.
9: Bu coğrafyanın en az 12 bin yıllık bir hafızası vardır. Bu topraklar, bu mekanlar Roma dönemini gördü, Bizans'ı gördü, Artuklu'yu, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı gördü.
6: Kadim Topraklar projesiyle bölgedeki konaklama kapasitesinin artırılması ve ziyaretçi sayısının yükseltilmesi hedefleniyor. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mezopotamya coğrafyası, artık yeni turizm rotasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.
0: Sevgili izleyiciler, şimdi sizi şehir hayatının tüm stresinden uzaklaştıracak, izlerken bile ruhunuzu dinlendirecek muazzam bir coğrafyaya, Erzincan'a götürüyoruz. Muzur Dağları'nın eteklerinde tam 2500 metre yükseklikte yer alan ve zorlu ulaşımı nedeniyle bugüne kadar gizli kalan Sohmarik Yaylası, ilkbaharın gelişiyle kapılarını doğa severlere açtı.
1: Bir yanda erimeyen bembeyaz kar örtüsü, diğer yanda baharın müjdecisi rengarenk çiçekler. Erzincan'ın Kemah ilçesinde Muzur Dağları'nın eteklerinde yer alan 2500 rakımlı Sohmarik Yaylası adeta bir saklı cennet gibi keşfedilmeyi bekliyor. Ulaşımının zorluğu nedeniyle bugüne kadar insan eline neredeyse hiç değmediği bu yayla şimdilerde doğa severlerin yeni rotası oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından Sohmarik kampçıların, fotoğrafçıların ve belgesel yönetmenlerinin akınına uğruyor. Sadece manzarasıyla değil, zengin yaban hayatıyla da büyüleyen yayla, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerine, boz ayılara ve vaşaklara ev sahipliği yapıyor. Binbir çeşit endemik bitkiyi barındıran bu coğrafya adeta canlı bir laboratuvarı andırıyor. Şehrin gürültüsünden kaçıp doğanın kalbinde huzur bulmak isteyenler için Sohmarik Yaylası sunduğu görsel şölenle Erzincan'ın en gözde doğal destinasyonu olmaya aday.
0: Tunceli'de doğum zamanı gelen bir kedi kendine okuldaki sınıfı yuva seçti. Öğretmenlerin hazırladığı sıcak alanda 5 yavru dünyaya getiren anne kedi artık okulun maskotu haline geldi. Öğrenciler ve öğretmenler minik aileye gözü gibi bakıyor.
3: Doğum zamanı gelince okula girdi, kendine sınıfta yuva yaptı. Minik yavrular dünyaya gelirken öğrenciler anne kediyi bir an olsun yalnız bırakmadı.
10: Sonra mevcudumuz 18 kişi oldu. Kediyle hep ders yapıyoruz. Kedi hep ders öğreniyor.
3: Yürek ısıtan görüntülerin adresi Tunceli'deki Diyapa İlkokulu'ydu. Okulda öğretmenlerin ilgilendiği hamile kedi doğum yaklaşınca 3A sınıfına sığındı. Öğretmenler anne kedinin rahat etmesi için hemen harekete geçti. Sınıfta ona sıcak ve güvenli bir alan hazırlandı.
11: Kapıyı açtığında yer aradı kendisine. Biz de gelmişse başımız üzerinde yeri var dedik. Ve onun için doğuracak ortam hazırladık. Sınıf değil sadece okul sahiplendi kediyi.
3: Kısa süre sonra da anne kedi 5 yavrusunu dünyaya getirdi. Yeni doğan yavrularıyla birlikte sınıfta kalmaya başlayan kedi hem korunuyor hem de düzenli olarak besleniyor. Öğrenciler de minik misafirlerine büyük ilgi gösteriyor.
11: Okulda bir sevgi pıtırcığı var. Çocuklar böyle bir kedimiz ve yavruları olduğu için çok mutlular. Şimdi bizim sınıfımızın misafirleriler. Ne zamana kadar artık bilmiyorum ama şimdi elimizden geleni yapıyoruz.
3: Anne kedi ve yavruları artık okulun neşesi oldu.
10: Sonra mevcudumuz 18 kişi oldu. Kediyle hep ders yapıyoruz. Kedi hep ders öğreniyor.
12: Çok mutluyum yani. Herkes geliyorlar diyor ki bakabilir miyiz, bakabilir miyiz? Biz de birazcık kedileri yani rahatsız olmasın diye. Yani tamam ama sırayla bakın falan diyoruz.
0: Sevgili izleyiciler, Kars Sarıkamış'ta gece ortaya çıkan iki boz ayı görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Çöp konteynerine inen ayılardan biri yiyecek ararken diğeri çevreyi kontrol etti. İşte görev paylaşımını andıran o ilginç görüntüler.
3: Biri karnını doldurdu, diğeri etrafı kolladı. Boz ayıların şaşırtan uyumu gece kameralarına böyle yansıdı. Görüntüler Kars Sarıkamış'tan geldi. Gece sessizliğinde ortaya çıkan iki boz ayı kent merkezindeki çöp konteynerlerinin yanına kadar indi.
13: Sarıkamış merkeze çöp konteynerler aylar her gün iniyor. Saat 11-12 civarında yoğunlukla genelde inmekteler. Yavrusuyla olsun, kendileri olsun. Çöpleri karıştırıyorlar.
3: Ayılardan biri konteynerlerin içine girip yiyecek aramaya başladı. Diğeri ise çevrede adeta gözcülük yaptı. Dakikalar boyunca çöpte yiyecek arayan ayıya arkadaşı nöbet tutarak eşlik etti. Karınlarını doyuran ayılar daha sonra bir süre sokaklarda dolaştı. Ardından gözden kaybolup yeniden ormanlık alana yöneldi.
0: Bursa'da bir ortaokulda asansör arızalanınca bedensel engelli öğrenci katta mahsur kaldı. Müdür yardımcısı tarafından sırtına alınarak merdivenlerden aşağı indirildi. Öğrencinin tekerlekli sandalyesi ise öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla taşındı. O anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı.
3: Asansör bozuldu, aşağı inemedi. Müdür yardımcısı onu sırtına aldı. Arkadaşları ise tekerlekli sandalyesini taşıdı.
14: Çıkışta endişelenmesin diye yukarıya koştum ve çocuğumuzu alıp aşağıya indirdim. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar zaten.
3: Yürekleri ısıtan görüntülerin adresi Bursa İnegöl'cü. Bakyapı Hacı Ali Bakgörç Ortaokulu'nda eğitim gören bedensel engelli öğrenci asansör arızalanınca katta mahsur kaldı. Önce arkadaşları yardım etmek istedi ancak öğrenciyi aşağı indirmeye güçleri yetmedi. Durumu fark eden müdür yardımcısı ise hiç düşünmeden harekete geçti. Abdullah Akgüneş öğrenciyi sırtına aldı. Arkadaşları da peşinden tekerlekli sandalyeyi taşıdı.
14: Çıkışta endişelenmesin diye yukarıya koştuk ve çocuğumuzu alıp aşağıya indirdim. Benim yerim kim olsa aynı şeyi yapardı zaten.
3: Okul müdürünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. İzleyenler şu o dayanışma için insanlık ölmemiş yorumları yaptı.
0: Bursa'da özel halk otobüsündeki 70 yaşındaki yolcu bir anda fenalaştı. Kadın şoför hiç paniğe kapılmadı. Önce sağlık ekiplerini aradı, sonra direksiyonu hastaneye kırdı. Dakikalar sonra otobüs acil servisin önündeydi. Şoförün dikkati ve soğukkanlılığı olası bir faciayı önlemiş oldu.
3: Yaşlı yolcu fenalaşıp baygınlık geçirdi. Kadın şoför vakit kaybetmeden direksiyonu hastaneye kırdı.
15: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık, bakarsanız sevinirim.
3: Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt hattında yaşandı. Özel halk otobüsü seyir halindeyken 70 yaşındaki yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden şoför Yasemin Alıç soğukkanlılığını korudu. Bir yandan aracı dikkatli şekilde kullandı, diğer yandan 112 acil servis ekiplerini aradı.
15: Alo. Ben geliyorum hastaneye doğru.
3: Kadın şoför yolculardan da destek istedi. Fenalaşan yaşlı adamın rahat nefes alabilmesi için yolcuları otobüsün arka kısmına yönlendirdi. Herkes seferber oldu.
16: Yolcunun rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için beyefendiden, yan tarafında duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi.
3: Yasemin Alıç daha sonra güzergahı değiştirdi. Otobüsü doğrudan İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sürdü.
15: Alo, ben geliyorum hastaneye doğru.
3: Otobüs kısa süre içinde hastanenin kapısına ulaştı.
15: Amca bayıldı, ayıltmaya çalıştık. Bakarsanız sevinirim.
3: Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
16: Yapmam gerekeni yaptı. Amcayı teslim ettikten sonra döndüm, tekrar düzergahıma devam ettim.
3: Kadın şoförün örnek davranışı ise vatandaşların takdirini topladı.
0: Beylikdüzü'nde boğazına simit parçası kaçan 5 yaşındaki çocuk okul müdürünün hemlik manevrası müdahalesi sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Saniyelerle yarışılan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Beylikdüzü'nde boğazına simit parçası kaçan 5 yaşındaki çocuk nefessiz kaldı. Minik çocuğun imdadına ilk yardım eğitimi alan kahraman bir okul müdürü yetişti. Olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki Hasan Doğan Stadyumu'nda okullar arası futbol turnuvasında yaşandı. Abisinin maçını izlerken simit yiyen 5 yaşındaki minik çocuğun aniden nefes borusu tıkandı. Aile panik içinde çırpınırken durumu fark eden okul müdürü Abuzer Badem yerinden fırladı. Zaman kaybetmeden doğru müdahaleyi yapan kahraman müdür minik çocuğa hemlik manevrası uyguladı. Peş peşe yapılan baskıların ardından boğazındaki simit parçası çıkan çocuk yeniden nefes almaya başladı. Stadyumda herkes rahat bir nefes aldı.
17: Tribünde bir hareketlilik görünce olaya müdahale etmek için hızlıca hareket ettim o bölgeye. Sonrasında ilk yardım eğitimi aldığımdan dolayı hemlik manevrası yaparak kardeşim bizim boğazında kalan simitin çıkmasına vesile olmuş oldum. Evet, 5 yaşındaydı.
0: Değerli izleyenler, Yozgat'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücüyle birlikte iki öğrenci maalesef yaşamını yitirdi. Eskişehir'de ise ters yöne giren otomobil kaldırımda yürüyen kadının ölümüne neden oldu. Uşak'ta kontrolden çıkan yabancı plakalı araç önce park halindeki araca ardından yayalara çarptı.
1: Öğrencileri taşıyordu. Bir anda kontrolden çıktı. Servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücüyle birlikte iki öğrenci hayatını kaybetti. Yürek yakan kaza Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana geldi. Şeref Şahin direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde öğrencilerin bulunduğu minibüs yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan öğrencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Ancak acı haber peş peşe geldi. Servis şoförü Şeref Şahin, 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin ve 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir kurtarılamadı.
18: Vallahi söylenecek çok bir şey yok. Kelimeler ağzımızda hani düğümleniyor.
1: Hayatını kaybeden öğrenciler ve servis şoförü son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine ailelerin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eskişehir'de ters yöne giren sürücü dehşet saçtı. Kontrolden çıkan otomobil genç kadını araçla duvar arasına sıkıştırdı. 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Bir başka kaza haberi de Uşak'tan geldi. Yabancı plakalı otomobil önce park halindeki hafif ticari araca çarptı. Ardından yol kenarında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. 4 kişi metrelerce savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü ise aracını bırakıp kaçtı. Polis ekipleri şimdi firari sürücünün peşinde.
0: İstanbul Küçükçekmece'de yıkım kararı çıkan binaya ilk kepçenin atılmasıyla yürekler ağza geldi. Bina bitişiğindeki apartmanın üzerine çöktü. Vatandaşlar canını zor kurtarırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı, bitişiğindeki binanın üzerine çöktü. O anlar böyle kayda geçti. Burası İstanbul Küçükçekmece. Ekipler kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan binaya ilk kepçeyi attı. Saniyeler içinde her yer toz duman oldu. Kontrollü olarak yıkılması planlanan bina bitişiğindeki 4 katlı yapının üzerine yıkıldı. Daire sakinleriyle giriş katta bulunan iş yerindekiler canını zor kurtardı. İhbar üzerine bölgeye peş peşe ekip sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alındı, çalışmalar hemen başladı. Tek teselli kimsenin zarar görmemesi oldu. Bina tahliye edildi ve iş yeriyle birlikte tedbir amaçlı 4 katlı yapı mühürlendi.
0: Sevgili izleyiciler, trafikte çıkan tartışmalar yine kameralara yansıdı. İstanbul'da sosyal medya fenomeni tartıştığı kadına kafa attı, ortalık karıştı. Şikayet sonrası gözaltına alınan fenomene para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi. Antalya'da ise kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü kaçmak isterken biber gazı kullandı.
3: Trafikte başlayan tartışma şiddete dönüştü. Sosyal medya fenomeni tartıştığı kadına saldırdı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Adres İstanbul Arnavutköy. Sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez'de kadın sürücü arasında trafik tartışması çıktı. İkili kısa sürede hararetli şekilde ağız dalaşına girdi. Tartışmanın büyümesiyle fenomen Sönmez bir anda kadının üzerine yürüdü, kafa attı. Çevrede bulunan vatandaşlar araya girdi. Tarafları güçlükle ayırdı. Şiddete uğrayan kadın soluğu karakolda aldı. Saldırgandan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Hülya Sönmez'i gözaltına aldı. Fenomen hakkında 180 bin lira para cezası uygulandı. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bu kez adres Antalya. U dönüşü yapmak isteyen bir sürücü kazaya neden oldu. Kaza sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki sürücü yol ortasında tartışmaya başladı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü ise olay yerinden uzaklaşmak istedi. Diğer sürücü peşinden koştu. Kaçmaya çalışan sürücü yanında bulunan biber gazını çıkardı. Kendisini engellemeye çalışan kişilere sıktı. Ortalık bir anda karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Biber gazından etkilenen sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
0: Sevgili izleyiciler, Manisa'da kız meselesi yüzünden çıkan kavga dehşete dönüştü. Üniversite öğrencisi önce bıçaklandı, ardından sopayla darp edildi. Kanlı saldırının ardından kaçan iki şüpheliyi polis kısa sürede yakaladı.
3: Biri bıçaklayarak yaraladı, diğeri sopayla acımasızca saldırdı. Kız meselesi kavgasında kan aktı. Dehşet veren görüntüler Manisa Kırkağaç'ta kaydedildi. Üniversite öğrencisiyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan saldırganlar genç üniversite öğrencisini defalarca bıçakladı. Yere düşen gence saldırı bununla da bitmedi. Tekme ve yumruklar peş peşe geldi. Şiddetin dozu giderek arttı. Saldırganlardan biri yaralı gencin üzerine çıktı. Diğeri ise elindeki sopayla başına defalarca vurdu. Yardım çığlıkları mahallede yankılandı. O sırada araya giren bir kişi saldırganları güçlükle uzaklaştırdı. Vücudunun altı yerinden bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan iki şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kıymetli izleyenler, gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Bugün Akşam Gazetesi'nden bir haber aktaracağız. Çin'in hediyeleri çöpe gitti. Akşam Gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde ABD'li yetkililere verilen hediyeler çöpe atıldı. Bu tedbir kararıyla alınmış bir durum. Çöpe atılan hediyeler sosyal medyada yapay zeka ürünü fotoğraflarla paylaşılmış. ABD basını dönüş yolunda hediyeler, hatıralar, rozetler, iğneler, yaka basın kartları, kurdeleler ve elektronik cihazlar Air Force One casusluk riski nedeniyle alınmadı diye not düşmüş. Evet, gerçekten ilginç bir durum ki tüm dünyanın konuştuğu bir ziyaretti. Trump, Çin, Xi Jinping'de olan görüşmesi. Hemen alt tarafta manşetin altında Karadeniz'de 5 gemiyle sondaj haberi var. Detayları hemen sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım, derin deniz sondaj gemisi ilk görevi için Filos Limanı'ndan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi 27 Ocak'ta Filos Limanı'na ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla sökülen sondaj kulesinin yerine monte edilmesinin ardından testler tamamlandı. İlk görevi için demir alan Yıldırım, Karadeniz'e Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle birlikte çalışacak. Sismik araştırma gemisi Barbaros da halen Karadeniz'de bulunuyor. İşte burada gördüğünüz gibi Yavuz 6. nesil 12.200 metre sondaj kapasitesine sahip çift kuleli sondaj gemisi DP3 dinamik konumlandırma sistemi var. Yıldırım 7. nesil. Hemen yan tarafında gördüğünüz daha büyük geniş olan Abdülhamit Han, o da 7. nesil, aynı özelliklere sahip 200 kişilik personel kapasitesi, Filo'nun en modern ve teknolojik gemilerinden biri. Yanında gördüğünüz gibi Kanuni var, 6. nesil, bu daha eski yapılan gemimiz. 11.400 metre sondaj kapasitesine sahip helikopter pisti de mevcut. Geniş kapsamlı modernizasyon sonrası filoya katılmış. Hemen onun yan tarafında da son gemi Fatih. Bu da 6. nesil. Bunda da 12.000 metre azami sondaj kapasitesi ve helikopter pisti mevcutmuş. Sevgili izleyiciler, solda gördüğünüz gibi Süper Lig'de perde kapanıyor. Trendyol Süper Lig'de bugün sezon sona eriyor. Zaten Galatasaray geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti, ancak küme düşme potası bir hayli karışık diyebiliriz. Antalya Spor, Gençler Birliği, Eyüp Spor ve Kasımpaşa takımlarının kimin düşeceği henüz belli değil. Orası oldukça matematik isteyen ve karışık bir durum. Ve birçoğunun da maçları büyük takımlarla, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'la olacak. Orası oldukça heyecanlı. Zaten artık üst taraflarda bir heyecan kalmadığı için, şampiyon belli olduğu için küme düşme, alt kısımlardaki heyecan devam ediyor. Bu akşam da küme düşen son takım belli olacak. Yan tarafta da otobüs biletine iade şartı var. Şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Yani bu özellikle otobüs kullanan yolcular için oldukça güzel, mutlu edici bir gelişme denilebilir. Şurada küçük bir haber var. Önemli bir haber, onu da hemen aktarayım. Çocuklara enerji tehdidi. Marmara Üniversitesi incelemeye aldığı 12-17 yaş arası 282 çocuktan 43'ünün enerji içeceği kullandığını belirledi. Çocuklarda kalp hasarı bulguları dikkat çekti. Yani enerji içecekleri zaten kalp sağlığını oldukça olumsuz etkiliyor. Uzmanlar da bunu sürekli aktarıyor. Çocuklarda maalesef enerji içeceği tüketimi de yaygın. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bir diğer gazeteye geçelim. Yeni Şafak gazetesinde Londra'da on binler Filistin için yürüdü haberi var. Hemen alt tarafta Nekbe'nin 78. yılı. İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük felaket, Nekbe, addedilen İsrail'in Filistin işgalinin 78. yıl dönümünde Filistin halkına destek için 30 bini aşkın kişi yürüdü. Eylemde İngiltere hükümeti ve silah şirketlerine İsrail'e silah satışını durdurma çağrısı yapıldı. Avrupa'nın dört bir yanında da Filistin için gösteriler devam ediyor. Zaten olması gereken de bu, hiçbir şekilde unutturmamamız lazım. Evet, şu hemen gazetenin sağ tarafında CHP'li vekiller Özel'e mesafeli başlığı var.
yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan Antalya ve Uşak Büyükşehir Belediye Başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yılım'ın CHP lideri Özel'le Akçeli işleri partiyi karıştırdı. Vekiller uyarılarına rağmen son ana kadar Böcek ve Yılım'a güçlü destek veren Özel'e karşı suskun kalarak tavır alıyor. Haberini paylaşmış Yeni Şafak. Saha gerçekleri Trump'ı yalanlıyor başlığını görüyorsunuz. Hemen detaylarını aktarıyorum. Trump yeni saldırı tehditleri savurup İran'daki her şeyi iki günde yok edebileceklerini söylese de sahada bunun karşılığı yok. Gerald Ford uçak gemisi ana üssüne dönerken Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlenmesi gündemde. İran'da gündemi anlaşma üzerinde tutmaya çalışıyor. Zaten ABD Başkanı Donald Trump savaş başladığından beri çok konuşuyor ama hep aynı açıklamaları yapıyor. İşte iki günde yok edeceğiz, saldıracağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız diyor. Fakat konuşmaktan öteye geçemiyor. Anlaşmaya da pek yanaşmıyor. Maalesef durum bu şekilde. Yeni Akit gazetesindeyiz. Türkiye'de elektrikli araçta büyük dönüşüm haberi var. Hemen detaylarını aktaralım. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, Türkiye'nin hızla büyüyen elektrikli araç pazarının geleceğine ışık tutuyor. 2000 yılına kadar milyonlarca bataryanın kullanım ömrünü tamamlayacağı öngören çalışma, Yalova, Gaziantep, Ordu ve Bitlis'i bu devasa dönüşümün stratejik merkezleri olarak işaret ediyormuş.

0: Reklam.
1: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
2: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
1: İnsan Vakfı.
3: Burası Radyo 7.
4: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
0: Reklam.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst kişide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Reklam.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına, hadi. Türkcell
3: gücünde 5G. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros hepimize iyi gelecek. Reklam.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Reklam.

Saygılar, hürmetler, şükür kavuştuk. Aşkın yayın hali Ebru'yla Aşkın Sesi. Ben Deniz Benhar Sarıoğlu. Radyo 7'mizde yurdun dört bir yanına şu anda seslenebiliyoruz. Herkese selamlar, kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Muhteşem bir liste hazırladım yine. Bugün de keyifle dinleyeceğiz. Ve tabii ki söyleyeceğimiz, hatırlatacağımız özel cümleler yolumuza ışık tutacak inşallah. Hoş geldiniz ve aşk ola.

kendi halinde, kendi hayatı içinde, değil mi? Onu idame ettirmeye çalışıyor. Kimsenin hayatına kastı yok. Kastı olanlar zaten bizden uzak olsunlar. Evet. Böylesi huzurlu, güzel bir şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışırken dikkat ettiğimiz şeyler nelerdir? Eğitici, güzel bir dille, anlatıcı, ifade edici bir dille, dikkatli bir kulakla, değil mi? Ve en önemlisi imanlı bir kalple hepsini devam ettirmeye çalışırız. Ve bunları da yerine getirdiğimizde birçok noktada rahat nefes alırız inşallah. Her zaman öyle olsun, huzurunuz baki olsun sevgili canlılar.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: geçmezden içime sancı doluyor.
1: Evet, orada da günler geçer, burada da geçer. Doğduktan sonrasında başlayan bir süreç var ki hiç durmayan, hiçbir kuvvetin durduramadığı. Öyle değil mi sevgili Cem Bağlar? Doğan büyüyor, yaşlanıyor ve bu dünyadan bir şekilde gidiyor. O zamana kadar her gün geçiyor. Ama bizim yapmamız gereken o geçen günleri en güzel şekilde, en kaliteli şekilde geçirebilmek. Bence. Müzik bölümünü biz üstleniyoruz Radyo 7 olarak sevgili Cem Bağlar. Sizler de Radyo 7'ye kulak vererek müzik bölümünde en güvenilir kaynağa sırtınızı dayamış, kulağınızı vermiş oluyorsunuz. En güzelini de yapıyorsunuz. Aynen devam efendim. Aynen devam.

içinde. İlla bir suçlu ararmış gibiyiz sanki, değil mi? Zaman zaman öyle hissediyor insan. Efendim devam ediyoruz Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hale Ebruli'de. Sizler sevdiklerinize tavsiyede bulundunuz muhakkak ya da hiç bulunmadınız. O zaman en yakın zamanda çok güvendiğiniz, sevdiğiniz birisiyle ortak şarkıları dinlemek ve bu güzel programları beraberce, hani günün kritiğini çıkardığınız zamanlarda, değil mi, birbirinize aktardığınız anlar oluyor. Öyle anları çoğaltabilmek için onlara da bir tavsiye edin. Bu saatleri Aşkın Yayın Hale Ebruli'ye, bir aşkın sesine kulak versinler bakalım. Onlara da iyi gelecektir muhakkak. Onun için siz tavsiye ettiğiniz de daha kıymetli olacak. Şimdiden çok teşekkür ederim ve işte Cem Yıldız Radyo 7'de.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri, Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Aydın Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Çiftçilere ilk çeyrekte 35,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle. Aman efendim ne de güzel kur-

sar zamanı geriye. Her dinlediğimde aklıma gelir. Öyle bir şey olsa ne yapardık? Hangi zamanları geriye alırdık? Diyor ya şair, o da geliyor aklıma. Ya al götür geri kalanımı, ya da gel tamamla eksik yanımı. O eksik alanları tamamlamaya çalışırdık herhalde zamanı sarabilseydik. Ne dersiniz? Aşk olur.

0: hiçbir şey unutulmaz.
1: Unutamadım, unutamadım.
0: Güzel olanlar zaten çok güzel ve sık bir şekilde hatırlanılır. Acı olanlar da unutulmaz. Unutuyor gibi gelse de bir şekilde bir ufacık bir şey olduğunda tetiklenir. Onlar da yeniden hatırlanır. Sıcağı sıcağına, sanki o an gibi. O yüzden yaşadıklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Hatta ve hatta yaşattıklarımıza. Aşk olun.

yumuşacık bir şarkı, yumuşacık bir ses. Zihniniz yorgun, belki bedende de yorgunluklar başladı. Onu bir dinginleştirir, bir şöyle hafifletir diye düşündüğüm için özel bir şarkı dinletmiş oldum. Yine devam edelim efendim Radyo 7'mizde. Zor olan şeyler bizim her zaman çok ilgimizi çeker, değil mi? Ama zor durur, uzak dururuz, belki yapamayız falan filan gibisinden. Fakat birçoğumuz da zorun daha kıymetli olduğunu biliriz. Zor olan kıymetli olandır çünkü. Zor belayla devam edelim ama zor olmasın, zorlaştıranlar olmasın etrafınızda. Hep kolaylaştıran ve güzelleştirenler olsun.

zor bela. Ay, belaları bizden uzak eylesin Rabbim. Hatta ve hatta şöyle söyleyelim. Rabbim konuştuğumuzda ilimle konuşmayı, faydalı konuşmayı, sustuğumuzda da hikmetle susmayı nasip eylesin her birimize.

0: hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: aşka yazmalı.
1: Bir de özel şarkılardan birini dinledik. Seni aşka yazmalı. Onur Akın'ın o güzel yorumu. Naif sesiyle dinledik. Belaya sabır, nimete şükür. Kadere her zaman ama her zaman rızamız vardır ve çoktur. Aşk olun.

özel bir düet. Sevdiğimiz iki güzel ses bir arada güzel de bir şarkı olmuş. Gör olsun ve Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı Radyo 7'de sizlerleydi. Devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Bambaşka güzel bir şarkı daha hemen gelsin, gelsin, gelsin. Hiç kimseye yok cancağızım yan bakma. Öfkelenip sert çıkma. Kalp Allah'ın evidir. Bu evi sen asla yıkma, yıkmaya çalışma. Aşk olan.

Hiçbir şeyin, hiçbir şeye yetmediği yerde. Allah her şeye, her şeye yeter.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Çiftçilere ilk çeyrekte 35,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Antalya'da Selçuklu mühendisliği konuşuluyor. 1221 yapımı Alanya Kalesi'nde hava 23 derece. Denizli'de antik çağın kapıları aralanıyor. Milattan önce 3. yüzyıla uzanan Loadikya ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklık 27 derece. Rize'de ise yeşilin her tonuyla Ayder Yaylası doğa severleri bekliyor. Termometreler 15 derece. Yolunuz açık olsun.
2: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu.
3: Reklam.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

O güzel mesajlarınıza hemen bakıyorum ve gördüğüm kadarıyla Mustafa Ali Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor. Erdal Güney'den bir eser demiş ki ben de onun o çok güzel yorumladığı Bıçak Sırtını seçtim, tercih ettim ve o güzel eseri şu an dinlemeye başladık Mustafa Ali Bey ve tüm sevdiklerine. Aynı zamanda hemen devam ediyorum, Ahmet Bey de yine tüm sevdiklerine armağan ediyor ve tüm çalışanlara da kolaylıklar diliyor.

hemen yine mesajlarla devam edelim yayınlar. İzmir Gültepe'den Sevda, kardeşim Meryem ve ailesi için Zara'dan bir eser demiş. İyi ki varsınız, siz de iyi ki varsınız efendim. Necmiye yangına gelsin, iyi ki varsın, her zaman mutlu olman dileğiyle demiş bir kardeşimiz, ismini yazmamış.

kurtulduğum dedirtenlerden olmamak şartıyla hayatımızda inşallah hep iyilik ve güzelliğe sebep olalım ve iyiliğimiz ve güzelliğimiz anılsın, hatırlansın, öyle değil mi efendim? Merhaba Muğla Ortaca Nursel Can'dan. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Nurten Hanım, Nursel Hanım'a. Ve Müslüm Gürses'ten bir eser demiş. Bütün dinleyenlere iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Selam olsun. Hemen gönderiyorum efendim. Bener ablam Yozgat Aslan Baba Yiğit dükkanda demiş. Sizleri dinliyoruz. Size ve arkadaşlarıma armağan olsun. Teşekkürler demiş. Yozgat Aslan Baba Yiğit ve arkadaşlarına da selam olsun efendim.

ferah tut cancağız. Ferah tut. Ne mutsuz edip gülen, ne de aldığı ahları ödemeden ölen yok bu hayatta. O hesap ödenecek. Sen gönlünü ferah tut.

Kömür Gözler. Gözler üzerine ne çok şarkı yapılmıştır değil mi? Siyah gözler, mavi gözler, yeşil gözler. Ama kahverengi çok azdır. Bir tane falan bildiğim bir, evet. Yani çok azdır. Yapılması dileğimiz değil mi efendim? Hemen devam ediyoruz. Şöyle gördüğüm kadarıyla mesajlarınızda. Evet, Bilal son ses isteyen kardeşimiz. Sevgili Yusuf kardeşimiz, selam olsun. Ve tüm sevenlerine Bilal son sesin Sebepsiz Boş Yere adlı eserini hemen seçtim. Sonra devam, az sonra.

0: Aleyküm aleyküm selam. Kayseri'den Kamil. Serviste sizinle beraber yolculuk yapıyoruz. Serviste bulunan Oğuz ve Hasan Bey'e Ayşegül Hanım'a sürpriz olarak demiş. Eser'i armağan ederseniz sevinirim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Oğuz Bey ve Hasan Bey, Ayşegül Hanım selam olsun. Hayırlı yolculuklar dileyerek Sezen Aksu'nun güzel bir şarkısını hangi kardeşim seçmişti? Evet, Mehmet Bey ve Furkan, özellikle Sezen Aksu'dan bir şarkı hazır yoldayken çok keyifli olur demiş. Evet, hani yolda ve araçta dinlemek de bir başka güzel oluyor. Hemen gönderim yollarda olanlara, araçlarında olanlara, araç kullananlara Sezen Aksu'nun bu güzel şarkısını.
1: Burası Radyo Gibi. Hayata müzik.

çok yoğun istenen sanatçılarımızdan Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Radyo 7'yi severek dinliyoruz demiş. Urfa'da ve Ankara'da Hüsne ve Fatoş. Sizden demiş bir şarkı istiyorum Ferdi Tayfur'dan. Hemen gönderiyorum. Ankara'dan Adem. O da Ferdi Tayfur'dan. Dinleyen herkese armağan ediyor. İzmir'den Cemil yayınlar diliyor. O da Ferdi Tayfur istiyor. Ve geçen hafta vefat eden rahmetli annem çok severdi demiş. Allah rahmet eylesin. Hem anneniz hem de sanatçımız Ferdi Tayfur'u Allah rahmet eylesin. Geçmişe, ebediyete göç etmiş olan tüm bütün geçmişlerimize Rabbim şefkati ve merhametiyle muamele eylesin inşallah. İzmir'den Meryem Meva, annem Bahar, babam Ali, ablalarım Nesibe ve Büşra.

gün de sona gelmişiz. Hemen okuyalım bakalım. Gaziantep'ten Mehmet Yılmaz. İbrahim Erkal'dan size ve canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum demiş. Çok selam olsun. Zeytinburnu'ndan Hazan Ütü paketten Arzu. Müslüm Gürses dinletmiştim. Ferdi Tayfur da armağan edeyim. İbrahim Erkal'ı da armağan edeyim. Hasret çekenlere gelsin demiş. Ertuğrul kardeşime de özellikle armağan ediyorum demiş. Yozgat'tan taksici Zeki, yeğenim Ali Osman Ayaş için, Müslümcan ve oğlum Ali İhsan Demircan için, Eren Ökçü için güzel bir eser ki son eserimi armağan ediyorum. Kabul buyurun. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: yüreğinin gördüğüne değişiyorsan eyvallah. Yüreğinin gördüğünü, gözlerinin gördüğüne değişiyorsan eyvah eyvah. Eyvah eyvah.
1: Aşkın yayın hali Ebruli sona erdi. Benhar Sağaroğlu'yla Ebruli hafta içi her akşam 17'de Radyo 7'de.
2: Reklam.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ile İsrail ve İran hattında savaş devam edecek mi? Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Trump ise sosyal medyada fırtına öncesi sessizlik paylaşımı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada gündem olan ve vatandaşların cep telefonlarına gönderilen seferberlik emri mesajlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu bildirimlerin her yıl planlı olarak gerçekleştirilen rutin bir eğitim faaliyeti kapsamında gönderildiğini belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef alan çok kritik bir operasyona imza attı. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kamu görevlilerine ait hassas bilgileri iki farklı yabancı istihbarat servisine aktaran uluslararası bir casusluk ağı çökertildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırarak fahiş fiyat artışları ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 1258 işletmeye 389.430.962,50 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Şehirler arası otobüs yolculuğunda yeni dönem başladı. Artık yolcular sefer saatine 12 saat kalana kadar biletini kesintisiz iade edebilecek. Kuralsız taşımacılığa ise ağır cezalar geliyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Yeni haftada yurt genelindeki sıcaklıklarda büyük bir fark beklenmezken ülkenin neredeyse tamamında sağanak yağış geçişleri görülecek. Bugün İstanbul 22, İzmir 26, Antalya 25, başkent Ankara 23, Kastamonu 20, Artvin 21, Erzurum 17 ve Şanlıurfa 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.367 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.51, Euro 52.99, Sterlin 60.71, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112.04 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri, Isparta Beyşehir Yolu'nun 29-36. kilometreleri, Aydın Ortaklar Yolu'nun 0-2. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.367 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.51, euro 52.99, sterlin 60.71, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112.04 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri, Isparta Beyşehir Yolu'nun 29-36. kilometreleri, Aydın Ortaklar Yolu'nun 0-2. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hederim, havada karada çekerim.
12: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Adidas. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Hasret rüzgarları çok erdi.

0: Reklam.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Uygun.com ve en uygun.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran lideri Müşteba Hamani'nin baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber velayeti, Amerika Başkanı Trump'ın Tahran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin konuştu. İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır dedi. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Bahsi geçen suçlarla alakam yok dedi. İstanbul Taksim Meydanı'nda bir dönerciye giden iki kişi iddiaya göre çalışanlara küfür etti. Uzaklaştırılan şüpheliler bir süre sonra ellerinde kazmayla geri dönüp esnafa saldırdı. Esnaf da karşılık verince meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı. Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlık hayvanların seçiminde bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Koyun, keçi, sığır, manda ve deve dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemiyor. Koyun ve keçi sadece bir kişi adına, deve, sığır ve manda ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak olarak kurban edilebiliyor. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşıldı. Trafik yükünü hafifletecek hatla Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Yeni haftada yurt genelindeki sıcaklıklarda büyük bir fark beklenmezken ülkenin neredeyse tamamında sağanak yağış geçişleri görülecek. Bugün İstanbul 22, İzmir 26, Antalya 25, başkent Ankara 23, Kastamonu 20, Artvin 21, Erzurum 17 ve Şanlıurfa 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Emtia piyasasında bu hafta fiyatlamalar Amerika Başkanı Trump'ın Çin ziyareti ve Amerika'da açıklanan enflasyon verileri üzerinden şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Bu hafta ise gözler jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Amerikalı çip üreticisi Nvidia'nın bilançosuna çevrildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak, süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü ortalama 12 metre derinliğe sahip. Isparta'da hava sıcaklığı 19 derece. Malatya merkezine 7 kilometre uzaklıkta konumlanan Arslantepe Höyüğü, Doğu Anadolu'nun en eski antik şehirlerinden biri. Kentte sıcaklık 23 derece civarında. Efes Antik Kenti ile Türkiye'de gezilecek yerler listesinin ilk 5'ine girebilecek Pamukkale travertenleri, termal sularla oluşan bembeyaz bir şölen, Denizli'de hava sıcaklığı 25 derece.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu.

0: 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile sizlerle birlikteyim. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı da hep birlikte dinlemeye başlayalım. İrem Derici bu defa başka listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: en iyi 20. 20 numara.

Semih Cenk Vur Beni ile bizlerleydi. Listemizin 19. sırasında dinledik onu. 18 numaradayız. Ebru Gündeş'te yolumuza devam ediyoruz. İyi ki doğmuşum diyecek o da.

Derya Bedavacı'nın yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya listemizin bu hafta 17 numarasındaydı, dinledik. 16 numaradayız, blok 3, Ne Yapıyorsun Mesela ile şimdi kulaklarınızda. Ne

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Reklam.

Karaf grubunu dinledik. Aşk durdukça listemizin bu hafta 15. sırasında yer aldı. 14 numaradayız. Bir başka grup Sakiler. Onlar da Ara Beni Lütfen'le şimdi sizlerle. Belki

Arven Kaya ve Mustafa Yılmaz Geceye Sor isimli çalışmalarıyla listemizin 13. sırasında yer aldılar bu hafta. 12 numaradayız. Hirai Zerduş'a kulak veriyoruz. Dön geriye diyecek o da.

Ezer Duş'u da dinledik ve listemizde geldik 11 numaraya. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: En uygun.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Reklam.

Aksu Ey Aşk. Radyo DN20'nin ilk konuna bu şarkıyla girdik. 9 numarada Tefo ve Seko ile devam ediyoruz. Bir dünyasın diyecekler onlar da.

0: ki ağlamadım çok.
1: Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisinden Oldu Bir Şeyleri dinledik. Listemizin de bu hafta 8. sırasında ağırladık ve geldik Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da Ertuğ Ömer, Bana Bakmayın isimli çalışmasıyla kulaklarınıza geliyor.

Bana Bakmayın'ı dinledik. İlk 7'ye bu şarkıyla girdik. 6 numarada Ceren Sagu ile devam ediyoruz. Unutamazsın diyecek o da. Ardından da ilk 5'teyiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.367 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.51, euro 52.99, sterlin 60.71, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112.04 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometreleri, Ödemiş Kiraz yolunun 58 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Mustafa Ceceli ve Sessizler, Ötesi Yok dediler. Radyo Edeğini 20'nin ilk beşine bu şarkıyla girdik. 4 numarada Çağla ve Doğu'yla devam ediyoruz. Bir Seni Düşündüm diyecek onlar da.

rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses'i. Harika Avcı ile birlikte olmaz artık dediler ve ilk üçe bu şarkıyla girdik. İki numarada da yine rahmetle andığımız sevgili Ferdi Tayfur'u ağırlayacağız. Sanma Sana Dönerim şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Tayfur, Sanma Sana Dönerim dedi ve listemizin ikinci sırasında yer aldı bu hafta. Geldik bir numaraya. Radyo 7 özel çalışması, bir Ahmet Selçuk İlkan sözü ve Duran Aydoğan müziği Papatya Falı bu hafta Radyo 7 en iyi 20'mizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. O zamana kadar da radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Oluşan sıralamaya katkılarınızı bekliyoruz. Bizi kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından da takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle haftanın birincisi bu güzel şarkı Papatya Falı şimdi sizlerle.

0: yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada. Kırılgan ateşkes devam ederken Körfez'de İHA saldırısı gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait nükleer tesisin dış kısmında yangın çıktı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin son 5 günde 64 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda yakalanan 1021 zanlıdan 319'u tutuklandı. Ayrıca yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Kahramanmaraş'ta şantiye alanında yatakhane bölümünde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi de yaralandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Yeni haftada yurt genelindeki sıcaklıklarda büyük bir fark beklenmezken ülkenin neredeyse tamamında sağanak geçişleri görülecek. Yarın İstanbul ve İzmir 20, Antalya 19, Ankara 28, Kastamonu ve Erzurum 15, Artvin 17 ve Şanlıurfa 27 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Emtia piyasasında bu hafta fiyatlamalar Amerika Başkanı Trump'ın Çin ziyareti ve Amerika'da açıklanan enflasyon verileri üzerinden şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Bu hafta ise gözler jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Amerikalı çip üreticisi Nvidia'nın bilançosuna çevrildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak, süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelin.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü ortalama 12 metre derinliğe sahip. Isparta'da hava sıcaklığı 19 derece. Malatya merkezine 7 kilometre uzaklıkta konumlanan Arslantepe Höyüğü, Doğu Anadolu'nun en eski antik şehirlerinden biri. Kentte sıcaklık 23 derece civarında. Efes Antik Kenti ile Türkiye'de gezilecek yerler listesinin ilk 5'ine girebilecek Pamukkale travertenleri, termal sularla oluşan bembeyaz bir şölen, Denizli'de hava sıcaklığı 25 derece.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında...

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Reklam.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim,

0: İnsan bazen birine neden hala değer verdiğini sorgular. Çünkü karşılığı yoktur, çünkü eskisi gibi değildir ama kopamaz. Çünkü mesele o insan değil, sizde bıraktığı izdir aslında. Ve insan en çok geçmişe bağlı kaldığında ne yazık ki ilerleyemiyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: bitmesin.
1: Hayatta bazı şeyler baştan çok doğru hissettirir, insan emindir, şüphe yoktur ama zaman geçtikçe küçük şeyler rahatsız etmeye başlar. İşte o küçük şeyler en büyük gerçeğin ne yazık ki habercisidir.
2: Burası Radyo 7.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: İnsan bazen birinin neden değiştiğini düşünür. O eskisi gibi değil der ama çoğu zaman değişen o kişi değildir. Siz artık onu olduğu gibi görüyorsunuzdur ve gerçek geç fark edilince daha çok etkili oluyor. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olanlar var. Trafikte mücadele edenler var. Rabbim hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Antalya Kum Saati devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.367 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.51, euro 52.99, sterlin 60.71, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112.04 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometreleri, Ödemiş Kiraz yolunun 58 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertize.
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sizler bazı şeyleri diyemiyorsunuz ama sizin yerinize ben dile getirmeye gayret ediyorum. Hayatta bazı insanlar sizin iyi niyetinizi kullanmaz ama kıymetinizi de bilmezler. Arada kalırsınız, ne kırılırsınız ne de tam mutlu olursunuz. Ve insan en çok bu belirsizlikte ne yazık ki yoruluyor. Günün yorgunluğunu atacak en güzel eserlerle Radyo Ezi'de birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, çalışan dostlarımız, Rabbim gücünüze güç katsın. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Kolay gelsin.

İnsan sevilmeyince sevmek de ne yazık ki yetmiyor. Bazen her şeyin neden hala devam ettiğini sorgular insanoğlu. Mutlu etmez, ilerletmez ama bir türlü de bitmez. Çünkü bitirmek cesaret değil, netlik istiyor, öyle değil mi? Net olmayan her şey uzamaya ne yazık ki mahkumdur.

Hayatta bazı anlar insana çok şey öğretir ama o an anlamayız, sonradan fark ederiz aslında neyin içinde olduğumuzu ve en büyük ders geç fark edilen gerçektir.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: der misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
1: Reklam.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek istiyor.

0: Reklam.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
3: gücünde 5G. Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60

0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Reklam.
2: Radyo 7.

İnsan bazen birine karşı içindeki şeyin değiştiğini hisseder, açıklayamaz ama eskisi gibi değildir. Çünkü bazı duygular sessizce biter ve bittiğini siz bile geç anlarsınız. Rahmetli Müslüm Gürses bizlerle birlikte küskünüm diyor. Bu hayatta herkes birilerine muhakkak küskündür, öyle değil mi? Bu güzel eserde tüm küskünlere armağan olsun.

herkes bir yerlerde bizleri dinliyor, bizlere eşlik ediyor, öyle değil mi? Kimileri çalışıyor, kimileri evlerde, kimileri yollarda, kimileri de gurbette. Kimileri de dört duvar arasında. Şimdiki çalacağımız eseri de Kader Mahkumlarına armağan edelim.

İnsan bazen neden bu kadar sustuğunu fark eder. Çünkü anlatamanın bir anlamı kalmamıştır. Karşı taraf dinlemez, anlamaz. İşte o noktada sessizlik başlar. Ve

Hayatta bazı şeyler ilk başta küçük görünür, insan önemsemez ama tekrar ettikçe büyür. Çünkü küçük hatalar tekrarlandıkça ne yazık ki karaktere dönüşüyor ve insan en çok sürekli olan şeyden uzaklaşır. Bu güzel eseri de uzun yollarda seyir halinde bizlere kulak veren tüm şoför dostlarımıza armağan edelim. Yolunuz açık olsun.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.367 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.51, Euro 52.99, Sterlin 60.71, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112.04 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Reklam.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: 1900 TL.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: kalbimizdeki acıya, sırtımızdaki yaraya rağmen yaşamak zorundayız. Allah hepimize dayanma gücü versin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İnsan bazen birinin neden net olmadığını sorgular. Sözler var ama yön yoktur. Davranışlar var ama tutarlılık yoktur. Bu belirsizlik insanı yorar. Çünkü insan karşısındakinin ne istediğini bilmediğinde kendi yerinde bulamaz ne yazık ki. Yorgun kalplere, gönüllere bu güzel eseri armağan edelim.

Hayatta bazı şeyler uzun sürmez ama etkisi kalır. Kısa bir an, kısa bir cümle geçip gider gibi görünür ama insan o anın bıraktığı hissi ne yazık ki uzun süre taşır. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Radyo 7. Şiir, müzik, sohbet. Mehmet Zeyt Yıldız az sonra sizlerle.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız şimdi radyonuzda.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum efendim. Mehmet Zahit Yıldız ben, nasip olursa yine bugün katılım evimin katkılarıyla saat 22'ye kadar eşlik edeceğim size. Radyoları başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim bu akşam yine gönlümüzde derdimiz, gönlümüzde sevdamız, dilimizde türkümüz. Birlikteyiz, elimizde çayımız, kahvemiz, artık her ne içiyorsanız afiyet şifa olsun. Çayı, kahveyi, şiiri, şarkıları, başımıza gelenleri, hayatı bahane ederek yine hasbihal etme, muhabbet etme, birbirimize iyi gelme derdine düşmüş bulunmaktayız efendim. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yaptık. O paylaşımın altına yorum eklerseniz bizi mutlu edersiniz. Çünkü Instagram'da, bilmiyorum siz de farkında mısınız, Türkiye'de bu algoritmaya mı bir şey yaptılar, bir müdahale mi var bilmiyorum nedendir. Etkileşimler ciddi oranda düşmüş durumda. Sadece benimle alakalı değil. Yani Türkiye'de birçok tanıdığım arkadaşım da aynı sıkıntıdan muzdarip. Dolayısıyla desteğiniz gerekiyor. Beğenidir, yorumdur, biz buradayız, bir merhaba da olsa yazarsanız seviniriz. Tabii yayında ben okuyacağım yorumlar da olacak, içlerinden seçip hayata dair yolumuzu aydınlatan, özellikle kelamı kibar dediğimiz cinsten, yani bedeli ödenmiş sözler, Allah dostlarının, büyüklerin, hikmet sahibi zatların tesirli sözleri, yolumuzu gösteren, aydınlatan, bizi kendimize getiren sözleri paylaşabilirsiniz. Keyifle okuruz. Bir menkıbe olabilir, bir beyit, bir kelamı kibar, bir dörtlük ya da kendi karaladığınız bir cümle de olabilir. Ama dediğim gibi bir merhaba da olsa bekliyorum. Bugün müsait olan ve bizi dinleyen bütün dinleyicilerimden bir yorum bekliyorum. Haydi buyurun. Mehmet Zeyd Instagram hesabı. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, Zeyd'in yazılışı efendim.

Efendim görüşmeyeli inşallah iyisinizdir. Her programa başlarken kurduğum cümleler iyi olmanızı temenni ediyorum. İyi değilseniz bile inşallah program bir nebze olsa size iyi gelir diye dua ediyorum. Çünkü bana iyi geldiğini biliyorum. Yani hepimizin sıkıntıları var, hepimizin telaşları var. Oldurabildikleri, olduramadıkları var. Sanki kendimiz olduruyormuşçasına, değil mi? Halbuki her şeyi bir olduran var, bir nasip eden var. Biz bazen bunu unutup bundan gafil bir şekilde oldurmaya çalışıyoruz, ısrar ediyoruz falan. Derler ki bir işinizin olmasını istiyorsanız sıkıntısız bir şekilde bunu gizli tutun. Bunu yaymayın, söylemeyin. Ne kadar güvenirseniz güvenin. Yani haset nazarıyla bakmaz belki ama nazarı dokunabilir diyebilir. Her şey illa kötü olmak durumunda değil. Kötü nazarla bakması da gerekmiyor. İşinizin iyi ilerlemesini istiyorsanız gizli tutun denmiş. Bir de bir işi elinden geleni yaptıktan sonra takdire bırakmak lazım. Ya Rabbi ben elimden geleni yaptım. Geri kalanı sizin takdiriniz deyip bırakmak icap ediyor. Üzerine çok fazla düşmemek de gerekiyormuş. O zaman o nasip elinden kaçarmış. Allah muhafaza etsin.

Efendim yorumlarınız geliyor, yorumlarınızı ilerleyen dakikalarda okumaya başlayacağım efendim. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yorumlar için teşekkür ederim. Destek olanlar var, selam verenler var. Cümleten aleyküm selam diye alayım. Hayırlı yayınlar dileyenlere teşekkür ederim efendim cümleten. Sağ olun, var olun. Takip edenler de var. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Evet, gelmeye başlasın. Bizler de şöyle elimize çayımızı kahvemizi alalım. Şöyle bir arkamıza yaslanalım. Radyomuzun sesini açalım. Ne dersiniz?

0: Katılım Evimin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometreleri, Ödemiş Kiraz yolunun 58 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Sen de
0: katıl derim. Katılım Evimin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız sizlerle.

0: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.
1: Hani bizim sevdamız. İnsan böyle bazen dertli olmadığı zamanlarda bile, yani bir derdi bir sıkıntısı yok ama mutlaka yaşamıştır, geçmişte sıkıntı yaşamıştır, dert yaşamıştır, yokluk yaşamıştır, kazıklar yemiştir, üzülmüştür, ağlamıştır, kayıplar vermiştir, en sevdiklerini kaybetmiştir. Araya zaman girmiştir. Hani dün dedik ya, zaman acımasız bir doktordur diye. acıta acıta zaman tedavi etmiştir, geçmiştir, yara kabuk bağlamıştır. Ama bir şarkı çıkar, o yarayı kanatır ya. Yani öyle olan, öyle o durumda olanlar varsa aman yapmayın, bile isteye yaranızı kanatmayın. Hani geçmiş geçmişte kaldı derler ya. Hani dünü geri getirme şansımız yok. Yarına ulaşıp ulaşmayacağımız meçhul. İçinde bulunduğumuz an çok değerli, çok mühim. Anı kaçırmayalım düne hayıflanırken, yarının planlarını yaparken. An, şu an neyi gerektiriyorsa, yapılması en iyi şey neyse onu yapalım.

İnsan bazen kendine neyin lazım olduğunu anlayamaz. İnsandır, hani bir söz var ya, çok hoşuma gider. Ya ben de insanım, ben de ilk defa yaşıyorum bu hayatı. Bazı şeyleri ilk defa tecrübe ediyorum. Bazı sıkıntılar benim başıma ilk defa geliyor. O yüzden bazen insan kendisine neyin lazım olduğunu anlamayabilir. Bir yol gösterici gerekebilir. Tabii yol göstericilerin en büyüğü Cenab-ı Allah'tır. Bütün yol göstermeler de onun emriyle, onun ol demesiyle olur. İnsanlar ve diğer bütün yaratılmışlar, biliyorsunuz, vesiledir. Rabbim hayırlı vesileleri bize lütfetsin, karşımıza onları çıkarsın. İyi insanlarla bizi muhatap etsin. Doğru yönlendirmelere maruz bıraksın. Ve o yönlendirmelere de gönlümüzü razı eylesin. Yani içimizi kanaya kanaya değil de rahat bir şekilde, gönül huzuruyla yapalım ne yapacaksak. İşte bize neyin lazım olduğunu Allah ilham etsin. Ferasetimizi artırsın. Amin.

darmadağın bir haldeyim, iyi değilim. İnsanın iyi olmadığını anlaması, iyi olmadığını fark etmesi de aslında bir nimet. Çünkü insan bazen iyi olmadığının farkına bile varmaz, etrafındaki insanlar fark ederler. Yani bakışın değişir, konuşman değişir, tavrın değişir, yüzünün rengi değişir, gözlerinin bakışı değişir. İyi değilsindir ama farkında değilsindir iyi olmadığının. Bu biraz da galiba kendimizi tanımaktan geçiyor. Önceki programlardan birinde bir soru sormuştum. Demiştim ki, kötü hissettiğinizde size iyi gelen ne var biliyor musunuz diye. Hani kendimizi o derece tanıyor muyuz acaba? Ya ben canım sıkkın olduğu zaman, üzüldüğüm zaman, daraldığım zaman, ki insan daralabilir, bunun için bir sebep de gerekmez. Bazen Cenab-ı Allah insanın kalbini, ruhunu daraltırmış. Derler ki o anlar dua zamanıdır, elini aç ve iste, dua et. O durumda olanlar varsa, dualarına bizi de katarlarsa mutlu olurum. Bu durumlarda bazı insanlara yürümek iyi gelir. Bak, kimine koşmak, kimine yüzmek, kimine müzik dinlemek, kimine sessizce karanlık bir odada bir saat uzanmak, kimine deniz şırıltısı iyi gelir, kimine Farsça bir ya da Arapça bir şarkı dinlemek iyi gelir, kimine araba sürmek iyi gelir, kimine şiir dinlemek iyi gelir, kimine radyo dinlemek. Yani kendimize neyin iyi geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu tespit etmiş olmamız gerekiyor. Bazen hani yakın zamana kadar bunu düşünmüştüm. Hani iyi gelen şeyle düzelmek ayrı bir şey. Bunun farkında olarak bunu listeye yazmak başka bir şey. Ya ben şu an iyi değilim. Bir toparlamam gerekiyor. Ben bir yürüyüşe çıkıyorum deyip çıkanlardan mısınız? Size neyin iyi geldiğini yazabilirsiniz bize, eğer özel değilse. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesapları son paylaşımın altına.

Adıyaman Kahta'dan geldi bir selam. Derya Hanım teşekkürler. Adıyaman'a selam olsun, Kahta'ya selam olsun. Kemal Paşa'dan Burhan Bey, hoş geldin abim, dinlemedeyiz demiş. Eyvallah. Kemal Paşa'ya da selam olsun. Tatil yolunda eşim ve kızımla dinliyoruz. Şeker ailesi olarak yayınınız çok güzel, teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. Tüm şarkılar çok sevdiğim eşim ve kızıma gelsin demiş. Eyvallah. Allah hayırlı yolculuklar versin. Tabii bazı dinleyicilerimiz şu an yolda olabilirler. Hani bayram tatilini erken başlatanlar olabilir. Hani iş durumu müsait olanlar, vakti müsait olanlar erkenden gidecekleri yere doğru yola çıkmışlardır. Rabbim sağ salim sevdiklerinize, sizi bekleyenlere kavuşmayı nasip etsin. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim aman. Yani gideceğimiz yere birazcık geç gidelim ama sağ salim varalım inşallah. Rabbim yol açıklığı versin. Kazasız belasız şu anda yollarda olan bütün dinleyicilerimize sağ olsunlar, var olsunlar. Gaziantep Nur Dağı'ndan selamlar. Yakup Bey, aleyküm selam. Gaziantep Nur Dağı benim ata toprağımdır aynı zamanda. Bir ara anlatırım hatırlatırsanız. Konya'dan selamlar, teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Belçika'dan, kim olursan ol yine gel demiş dinleyicimiz. Mevlana Hazretlerine ithaf edilen bir sözü paylaşmış. Kim olursan ol yine gel. Aslında hani bu biraz tövbe kapısının bir çağrısı gibi değil mi? Son nefese kadar açık olan bir kapı var ya hani, çağrıldığımız, davet edildiğimiz. Ne olursan ol yine gel.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Sabır ham ruhun aşk ateşinde pişmesi, dilin susup kalbin konuşmasıdır. Bil ki ey can, dert hakkın misafiridir. Şifa ise o derdi gönderene duyulan rızadadır. Çünkü zaman, hamı has eden ilahi bir tezgahtır. Selin Nur Hanım göndermiş. Valla çok güzelmiş ya. Çünkü zaman, hamı has eden ilahi bir tezgahtır. Eyvallah. Hayırlı mutlu yayınlar demiş Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Evet. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır buyurmuş Allah-u Teala. Faruk Bey'e göndermiş. Eyvallah. Evet, Mersin'den Suna Çınar, canım oğlum Çınar'a ve bana gelsin şarkılar. Peki, merhaba Diyarbakır'dan dinliyorum sizi. Bir tane şarkı istiyorum demiş. Efendim, Karadeniz şarkıları her ne kadar hüzünlü olsa olsun huzur veriyor demiş. Eyvallah. Belçika'dan selamlar radyo ekibine, Nurcan Hanım. Belçika'ya da selamlar, teşekkürler. Ankara'dan geldi bir selam, teşekkürler. Yürüyüş ve radyo dinlemek öyle huzur veriyor ki, duyup çayımı kapıp geliyorum. İyi ki varsınız demiş Neva Kaya. Çok teşekkür ederim efendim, bir mukabele.

0: Fiziksel olarak darp edilmeden, yaralamadan acıyan bir yürek nasıl tarif edilir be abi? Demiş Orhan. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, tüm Radyo 7 ailesine selamlar, iyi ki varsınız demiş. Eyvallah. Bir başka dinleyicimiz de ona cevap yazmış. İşte o yüzden kalp değil de yürek sancısı, gönül acısı diyoruz. Ne tarifi var ne de dermanı. Valla dinleyicimizin sorusuna bir başka dinleyicimiz vermiş cevabı. Helal olsun.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Evet, Karadeniz şarkıları bana da iyi gelir. Böyle dinlediğim zaman kendimi iyi hissederim. Selam olsun Karadeniz'e, Karadeniz'den dinleyen bütün dinleyicilerimize. Sağ olun, var olun. Karadeniz'den kimler buradadır diye sorsam acaba? Biz buradayız der misiniz? Mehmet Zeyt Instagram ve radyoya da Instagram hesabı ortak paylaşım yaptık. Oradan bekleriz. Evet, Çankırı Ilgaz'dan selamlar. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Size kulak veren, gönül veren dünyanın dört bir yanındaki kıymetli dostlara hayırlı akşamlar olsun. Rabbime emanetsiniz. Allah ameline aldananlar etmesin demiş. Oo, eyvallah. Allah ameline aldananlardan etmesin. Abdurrahim Reyhan, Kudüs'e sırruhun bir sözü peki. Edremit'ten geldi bir selam, teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Tuğba Utlu, Ahmet Utlu'ya gelsin şarkılar demiş, teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Gönül ateşine su lazım dediler, akla inşirah düştü. Fe inne me'al usri yusra, elbet zorlukla kolaylık vardır. Hasreti zor, çetin, ağrılı iki can parçam. Annem Günay ve Cihan seni dinliyor Mehmet abi. Selam ve sevgiler onlara, oldukları yerlere demiş. Eyvallah. Mehmet Zeyt Yıldız.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: bir reklam.
1: Hayalinizdeki evin ya da arabanın anahtarı Katılım Evim'de. Katılım Evim 2026 sonuna kadar 150 binden fazla aileyi ev ve araba sahibi yapıyor. Sıradaki neden siz olmayasınız? Bugüne kadar Katılım Evim'e katılan yüz binlerce aile, hayallerindeki evin ya da arabanın anahtarına gecikmesiz, ertelemesiz tam gününde kavuştu. Bu ay Katılım Evim'e başvuranlar 12.045 TL'den başlayan taksitlerle sadece 5 ay sonra kendi seçtikleri evin ya da arabanın sahibi olabiliyor. Üstelik altını çiziyoruz. Faiz yok, kefil yok, ek masraf yok. Size en yakın Katılım Evim şubesine gelin, kendi seçtiğiniz ev ya da araba için size uygun ödeme planınızı hemen oluşturun. 2026'da ev veya araba sahibi olacak 150 bin aileden biri de siz olun. Detaylı bilgi için hemen 444-11-0 arayın ya da katılımevim.com.tr'yi ziyaret edin.
0: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, Katılım Evim.
3: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Hayırlı yayınlar. Uzun bir aradan sonra özlemle yine dinliyorum programınızı. Ben Mahmut Emre. Vatani görevimi yapmak üzere Ankara'ya geldim. Dün yemin törenim vardı. Usta Birliğim İstanbul'a çıktı. İki gün sizi keyifle dinleyeceğim. Bir aylık aranın ardından sıradaki eseri abi Mahmet'e armağan ediyorum demiş. Müsaadenizle o da üç güne tezkeresini alacak inşallah. Kucak dolusu selamlar. Ne güzel. Rabbim size de nasip etsin o tezkereyi hayırlısıyla inşallah. Sizi korusun, muhafaza etsin ve sağ salim sevdiklerinize, ailenize kavuşmayı nasip eylesin. Şimdi izninizin tadını çıkarın. Değil mi? Malatya'dan selamlar ve aleyküm selam. Kim olursan ol radyo 7'ye gel demiş Ayşe Hanım. Yok, Hazreti Pir öyle bir şey söylememiş. Ama biz diyebiliriz. Her nerede olursanız olun, buyurun gelin, kapımız açıktır efendim.

Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin biten de güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret özlenenden uzak mı kalmaktır? Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı? Hırsızlık para mal mı çalmaktır? Saadet çalmak hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir goncayken gül dalında solamaz mı? Öldürmek için silah hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı?

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: Takvimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar, yıllar geçip gidiyor. Yıllar nasıl geçiyor, nasıl gidiyor? İnsanoğlu anlamıyor, farkına varamıyor geçip giderken. Ta ki şöyle bir geri dönüp baktığı zaman, ya diyorsun, neler neler yaşamışız, neler neler biriktirmişiz. Geçmişte neler ne hatıralar bırakmışız. Ama bütün hepsini topladığın zaman 5 dakika bile etmiyor gibi. O kadar değişik. O kadar değişik. İnsan hani 30 yaşıma ne zaman geldim, 40 yaşıma ne zaman geldim, ben ne ara 50 oldum, ne zaman dede oldum, anneanne oldum, babaanne oldum diyor insan. Öyle. Ömür bir nefes, bir gün, o da bugün.
1: Şu anda radyo evinde.

Efendim, katılım evime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz kıymetli dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala Mehmet Zeyd Yıldız ben, inşallah sizlerle birlikte olacağız bir sonraki program. Efendim, 22 Mayıs Cuma günü akşam. 22 Mayıs Cuma akşamı. Efendim, neredeyiz? Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısaküre'yi anma etkinliğinde Necip Fazıl Kısaküre'in şiirlerini okuyacağız ve üstattan bahsedeceğiz. Detayları sosyal medyada paylaşacağım. Günü yaklaşınca, saati yaklaşınca Mehmet Zeyd Instagram hesabında görebilirsiniz. Kahramanmaraş'a buradan duyurmuş olalım efendim. Geceniz hayra kalsın efendim. Hoşça kalın.

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız bir sonraki programda sizlerle.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

yalnızlığın içini açtım, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.